0: Edememiş zaten. Şekersiz nedir ya o?
1: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
0: Doğru.
2: Demek şekersiz Deli Çelebi.
3: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
2: Buyur tüccar efendi.
3: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
0: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
3: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
2: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
3: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
0: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
3: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
1: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
0: Doğru yahu.
3: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
2: Şimdi üzüldüm adama.
1: Tüccar Efendi haklı.
0: Ne yapacağız şimdi?
3: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
4: Tüccar Efendi!
3: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
0: Ne yapacağız?
3: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
1: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
2: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
3: Ben de esnafları dolaşayım.
0: Ya ben?
1: En kolayı seninki Karagöz.
0: Neymiş?
1: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
0: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
2: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
0: Of ya.
5: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
6: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
5: Aleyküm selam azizim. Yani...
7: Eyvallah.
6: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
7: Ha şöyle, korkacaksın benden.
6: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
7: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
6: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
5: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
8: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
5: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
8: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
5: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
8: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
5: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
0: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
1: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
2: Oh be, sonunda namım da kurtuldu.
0: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
1: Tabii ya, aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte

0: yapacaksınız? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Gani amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Gani amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım, sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay. Of. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.

0: içi yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
2: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?

0: Maalesef öyle oldu.
1: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
1: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
2: Elma verme. Aziz. Tüy bakımı. Ziya. Uyutma. Veli. Tırnak bakımı. Ve masaj yapma. Nihal.
1: Herkes görev başına.

0: Efa, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım amicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sono il Bisbe.
1: Of. O şu elmaların güzelliğine bak.
2: Ben mi yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
4: Zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar, ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
4: Durun. Durun. Beni de...

0: kırmızı kamyonumu alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
1: Anahtarlığımı gördün mü Eren?
0: Evet.
1: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
0: Fazla uzak sayılmaz.
1: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
0: Yaşasın.
1: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
0: Soğuksun.
1: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
0: Biraz soğuksun.
1: Gerçekten acelemiz var ama.
0: Hala soğuk.
1: Sağa mı sola mı?
0: İkisi de değil.
1: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
0: Yok. Biraz sıcaksın.
1: Şimdi?
0: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
1: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
0: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
1: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
0: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
0: Evet, evet, evet.
3: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
0: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
4: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
0: Neden bana söylemediniz?
3: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
0: Baba, hemen geri dönüyorum.
1: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
0: Evet.
4: Ne unuttuk? Her şeyi çıkarken kontrol etmiştim.
1: Telefonumu mu yoksa?
0: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
1: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
0: Neden ama neden?
4: Uyku tozu boşa gider de ondan.
0: Ne?
1: Aklına sağlık canım.
4: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
0: Ya!
4: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
0: Evet.
4: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın geldik.
1: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
4: Uyku tozu çok etkili olmuş.
1: Aman canım, lütfen idarelik kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
4: Tamam, tamam.
1: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
4: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
5: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
6: Emel.
5: Adem.
6: Buraya ne olmuş böyle?
5: Dün böyle olmadığına eminim.
6: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
5: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Ha? Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı... Hey gidi koca ağaçlar, bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir

0: Görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
0: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
0: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
0: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
0: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
0: O zaman size kolay gelsin.
2: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
2: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim...

0: Oh, ay ay ay ay ay ay. Of of of of of of of of.
1: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
1: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır, ya sabır.
1: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım. Ne var bunda?
1: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
0: Hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
1: Emin misin hocam?
0: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
1: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe.

0: testami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe!
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
3: istemiyoruz.
4: Hocam, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
0: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım ya?

0: yani.
1: Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
2: Eyvah eyvah. Ne oldu? Ne oldu?
3: Odada fare var.
2: Yakaladım seni. Yakaladım.
3: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
2: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
4: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
2: Kışt! Kışt!
5: Yaşa be hoca, yaşa sen hocam.
4: Hocam sen çok yaşa.
5: Allah senden razı olsun hocam.
2: Sizin köfte horlar sizi. İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da çocuklar da beni üzdüler ama... ...son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Bir bilene sor.
1: Ne?
2: Ha?
3: Ha? Filo!
4: Koy! Bak! Ya!
3: O Filo ne?
4: Ha?
3: Ne var?
4: Komik!
3: Ha?
2: Ha?
4: Şıp!
2: Hı!
4: Hop! Gel!
3: Şıp şıp!
4: Şıp şıp!
2: Hı?
3: Ha?

Shu? Bro? Hey! Bang! Bang! Chug! Chug!

0: Ai!
1: Huh?

Oh!

0: What's that?
1: Mm-hmm.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane.

Hepimize örnek dostluklar, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yok.

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Miş, mış, mış, miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Miş, buradaymış. Miş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Hmm. Al bakalım bal torunum.

0: Gümüş ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
1: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
1: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz

0: Bu kaç?
1: 3.
0: Bilemedin. 1.
2: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
3: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
4: Evet, buradayım. Burada Efe.
0: Efe arkandayım.
5: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
2: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
3: Şşş, sessiz ol.
6: Tamam.
2: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
4: O şey de ne?
0: Yakaladım.
2: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
3: Memir, kaç.
5: Köstebek de var.
4: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
2: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
3: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
5: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
2: Temtem, yardım et.
6: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
2: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
3: Dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
2: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
4: İşte, köstebek orada.
5: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
4: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
5: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
6: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
2: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
4: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
3: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış.

0: Şimdi ısınırsın.
1: Mürket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
2: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence Köstebeğin ismi Kütük.
4: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
3: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
0: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
1: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
5: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Biri daha var burada. Sen de nesin?
0: Ve tembel hayvan.
1: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
5: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
0: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
0: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
1: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
4: Köz, tanıştığımıza sevindim.
5: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
5: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
0: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
5: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
4: Köz buraya geliyor.
3: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
5: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
1: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
3: Hazine!
5: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
1: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
3: Ninem çok sevinecek.
2: Biz de misket oynayalım mı?
0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
4: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
1: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: burada ne çok tarif var. Aa, anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Hı hı. Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet. Ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yaman Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: bu kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil. Belki çok daha fazla kişiye bırakırsın. Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
0: Peki ben ne yapıyorum?
1: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
0: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
1: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
0: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
0: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne, bir sakız daha alabilir miyim?
1: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
1: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
1: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
0: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni olup uçurur sonra.
1: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
0: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
1: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
0: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
1: Şefim isterseniz devam edebilirim.
0: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
1: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
0: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
1: Bu çok iyi bir fikir şefim.
0: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
1: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
0: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
1: Unutmadık. Tereyağını ocağa söndürdükten sonra koyuyorduk.
0: Ha, doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
1: Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
0: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
1: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
0: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
1: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
0: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh! Şıp şıkır. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

0: Ay, Moby Dick. Vay başıma gelenler. Deniz atın seni arıyor Ruhay.
1: O bir deniz ineği. Öğrenemeden gitti.
0: Neyse. Sen de nereden çıktın Ruhay?
1: Tekneden atladım.
0: Teknen olduğunu bilmiyordum.
1: Yok zaten.
0: Tekneden atladım dedin ama.
1: Benim teknem değil. Başkasının teknesinden de atlanabilir. Çivileme ve balıklama şeklinde yapabiliriz bunu.
0: Haklısın. Bu büyüteç ne peki?
1: Okula geziye geldik. Dalış yapıyoruz ve deniz tabanındaki bitkileri araştırıyoruz.
0: Güzel. Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gel git yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi.

yıldızlardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırdı bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım?

sırasını vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden.

0: Mini-Mission. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin?
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
1: Tilki!

0: Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma, sen gelmedin. Ben getirdim.
0: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses. İşte orada, orada. Habercinin yuvası.
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet, nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni, Kurye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Kurye.
2: Lütfen üç olmasın, Tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
4: Ellerinize...

0: sağlık çocuklar. Harika olmuş.
1: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
1: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
1: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
0: Bence gerek yok.
2: Bence de.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: 10. Bölüm Baş Dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Ama çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulak.

0: yaptır.
1: Ay, of, bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman, canın acıyabilir.
1: Eyvah, duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
0: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey. Hı?
2: Nasıl yani?
0: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
0: Az önceki gibi mi?
1: Değil tabii.
0: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağa.
0: Hadi o zaman simülasyona.
1: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
0: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
1: Eyvah! Kulağa dev bir salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
0: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
1: Aman iyi bari.
0: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
2: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
1: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
0: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
1: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
0: Tebrikler, dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
1: Ne işe yarıyor bu ampula?
0: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
2: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
0: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum. Pek iyi bir fikir olmayabilir.
2: Neden?
0: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
2: Lütfen profesör, çok merak ettik.
1: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
0: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
2: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
0: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan.

0: bir gün.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Hadi Meto, daha hızlı.
1: Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
0: Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
1: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
2: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
1: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
2: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.

0: artık kovalamanın anlamı yok. Kaçırdık.
1: Şey, ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
1: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: sıkıştın.
1: Hı? Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
1: Ay, ittirmeyin.
2: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
1: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
2: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.

0: biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
1: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle? Dur.

0: Hayrola Müçtaba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
0: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor? Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız. Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan. Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü değil mi? Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
2: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
0: Hadi o zaman. Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
2: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
2: Soğuktan korunmak bir yana dursun. İsteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
1: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
3: Yarına kadar dayansaydın Meto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: Bu işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
1: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
3: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
0: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

Kusura bakmayın çocuklar. Kuşların sahibi olan komşum tatilden dönmüş, kuşlarını almaya gelmiş. Ah, bakın aklıma ne geldi. Şefkatle yapabileceğimiz iyilikler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Şöyle içinde merhamet ve şefkat olan güzel şeyler çizin de gönlünüz şenlensin. Kara ilk önce hazırım dediğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oy canım benim. Neden böyle üzgün bu çocuk? Gönlünü alacak kimse yok mu oralarda? Aman da aman. Kardeşini güldürmeye çalışan bir ağabey mi o? Kardeşlerin birbirleriyle zaman geçirmesi, oynaması, üzgün olduğunda mutlu etmeye çalışması ne kadar güzel bir davranış. Sağ ol Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, biri ona yardım etmeli. Yardıma ihtiyacı olan hayvanlara yardım etmeliyiz. Gerekirse veterinere götürmeliyiz. Karacığım, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, bir daire. Ne zamandır görmüyorduk kendisini. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Ne çıkacak bakalım? Oo, bir de bin oldu. Anlıyorum galiba. Canım çiçekler susuzluktan kurumak üzere. Ne olacak bu çiçeklerin hali? Saksılara dikerek bakımını üstlendiğimiz bitkileri sulamalı, göz göre göre kurumalarına müsaade etmemeliyiz çocuklar. Bakın sulanınca nasıl da mutlu oldular. Bütün canlılar şefkat ve merhameti hak eder. Geldik bir programın daha sonuna. Efendim keçe? Ha, sen çizmek istiyorsun. Tamam canım, istediğin bu olsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hava biraz serin galiba. Dedemiz üşümüş.

İşte bu çok şefkatli bir davranış. Dedesi üşümesin diye ona battaniye getiren torun. Maşallah sana. Böyle şefkatli, merhametli çocuklar var oldukça sırtımız yere gelmez. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Profesör! Ha?
6: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Tabii. Zeki işler aşe.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha.
1: Ha.
2: Ha?
0: Ha.
2: Ha?
1: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
2: Bence acıkmışlar.
1: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
1: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
1: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
0: Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
1: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Ha? Çıkınım nerede? Yine mi unuttun? Dün otlakta unutmuşum. Olamaz. Öylece ortada kaldı. Aferin sana. Öyle deme Şifa. Bugün Anet'i başka yere götürecektin. Aynı yere hayatta gitmez.
1: Ne olacak canım? Yarın gidiver.
0: O zaman da çıkındaki peynir bozulacak.
2: Çıkını almaya git Yera. Peynir bozulmasın. Şifa kızım, bugün Anet'i sen götürüver.
0: Ne?
2: Çocuklar.
0: Tamam anne.
1: Abi, neden unutursun ki çıkını? Ben bugün kendime küçük bahçe yapacaktım.
0: Ne yapayım? Anet'in peşinden koşarken unutmuşum.
1: Anet mi? 2 yıldır keçiye gidiyorsun. Hala öğrenemedin değil mi? Ne? Neden gülüyorsun?
0: Seni de göreceğiz bugün.
1: Ne zoru olacak ki? Bu kötü koku da böyle.
0: Şifa'yı anlamıyorum doğrusu. Hani de çobanlık etmenin neresi kötü ki? Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çobanlık etmiş. Gerçi hani de kolay bir keçi değil ama olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi olmak için her zorluğu göze alırım. Hadi Lemi, geride kalma. Bu sefer düzgünce gidelim işte birlikte. Sen de bir gelişme görüyorum. Son dönemde ilginç ve anlamsız şeylerle karşıma çıkmıyorsun. Ha? Ah, ne oldu yine? İyi misin? İyi misin Lemi?
1: Beni de görecekmiş. Ne var ki bu işte? Al işte, sen yürü Anet gelsin, o kadar. Ha? Hadi Anet.

Neden yürümüyorsun Anit? Hadi anne, akşama kadar burada duramayız ki. Ah!

0: misin? Ne yapıyorsun sen Lemi? Ha? Bu ne şimdi? Peynir kokmuştur diye mi yapıyorsun? Ama bu kadar uzaktan kokusu gelmez ki. Yürü Lemi. Yine çılgınlıklara başladın. Üstüm başım toz toprak oldu anne. Yürüyecektim madem, neden yürümedin? Seni yürütmek için hep film çekmemiz lazım. Gidilecek yer belli. Zaten senin istediğin yere gidiyoruz. Ha? O taraftan gitmeyeceğiz anne. O yol dün gittiğiniz yere çıkıyor. Bugün taze ot günü, unuttun mu? Ne oldu Anit? Nereye gidiyorsun Anit?
1: Ah Lemi, hissediyorum. Yakında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi göreceğim. İnşallah. İnşallah demek lazımmış. Her şey ancak Allah izin verirse olur. Aa, peygamberimizi bir görsem hemen yanına koşacağım. Şöyle tam yüzüne yakından bakacağım. Sonra ona bir sarılacağım. Sonra yüzüne bir daha bakacağım. Aa.

0: Çıkın da şu taraftaydı. Burnundaki mandalı çıkarabilirsin Lemi. Peynir hiç kokmamış. Baksana, karıncalar bile üşüşmüş güzel koku sana.
1: Granit dur, kendine zarar veriyorsun.

0: karıncaları? Aa, baksana Lemmy. Karıncalar beni şıp diye anladı. Gitmelerini istediğimi anladılar.
1: Çıkanı alayım şöyle. Peynir bizim peynir.
0: Annenin sütünden yaptı annem onu. Kimseye yar etmem.
1: Hadi Lemmy,
0: gitmeliyiz artık. Anne de çok özledim. Biraz inatçı ama özletiyor kendini yaşlı keçi.
1: Ha? Neredesin Lemmy? Ha? Ne yapıyorsun sen?
2: Ha?
1: Allah Allah. Yine yanlışlıkla böcek falan mı yuttu acaba?
2: Durun hiç dur. İkimiz de kaybettik.

0: Oradasın Lemek, gördüm seni. Bir şey yediysen çıkaracaksın Lemek.
1: Biliyorum sevmiyorsun ama çıkarmadan olmaz.
0: Yani böcek falan işte.
2: Dur diyorum. Kaybolduk zaten. Dur ne olur dur.
0: Anit burada ne yapıyor yahu? Onlar diğer tarafa gitmeyecek miydi? Beni özledi herhalde.
2: Dur Anit dur. Durmazsan daha fazla zarar göreceksin.
0: Ha? Ne oluyor yahu? Gel Anit ben de seni özledim.

0: Nasıl durdurabildin Hamidi? Ne zamandır peşinden koşuyorum.
1: Evet Allah, durdururuz.
2: Ha? Ne oldu Şifa? Ne yapıyorsun Lemi?
0: Abi Şifa kalacaymış.
2: Ne? Bu niye şimdi?
0: Abi al işte, dişlerini temizle.
2: Ha? Benim ağzım mı kokuyor? Özür dilerim. Bu ne şimdi Lemi?
0: Sanırım düzenli olarak dişlerini temizlemeni söylüyor abi.
2: Arada bir yaparım canım işte.
0: Öyle olmaz abi.
2: Neden?
0: Peygamberimiz ağız ve diş temizliğine çok önem veriyormuş abi. Düzenli olarak misvak kullanmak da onun tavsiyelerinden biriymiş. Babam öyle demişti.
2: Ne?

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim sağım. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Of, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla. O yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede. Bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gece de okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
2: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
3: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
2: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.

0: Ne oldu Miço? Aa, babam geliyor. Aşk olsun Miço. Hani babamlar gelirken haber verecektin?
1: Şey, Sema abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
0: Aa, o niye?
1: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
0: Aa, şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
1: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
0: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço'musun Elif'cim. Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
1: Biliyorum ama...
2: Hayırlı günler.
3: Sema abla, Elif bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
1: Hediye mi?
0: Ha? Elif? Nereye?
2: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
1: Ha? Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık.
1: Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardım.

0: Evet arkadaşlar, dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dedi?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam. Madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, yedi kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
3: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
1: Sipahi ne Sema abla?
3: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
1: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi. Elif onu çok çok sevdi.

0: dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
1: Seyahatname.
0: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
1: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
2: İkinci sorunuz geliyor. Lagari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
3: Sarayburnu açıklarında.
2: Tebrikler, beraberlik geldi.
3: Erken sevindin Elif.
0: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki, bu padişah kimdi?
3: 4. Murat.
0: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
1: Evet Ergah dedi ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
0: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
3: Aynı fikirdeyim Ergah dede.
0: Harika o halde.
2: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
1: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
3: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
0: Ve bugün kazananı sen oldun.
2: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
1: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
3: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
1: Yardımcın mı?
3: Evet, Miçoluk işlerinde sana yardım ederim.
2: Yardımcı Miço Alper, kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
1: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Ergah dede, ne dersin, olsun mu?
0: Bence uygundur Miço. Ama karar senin.
1: Peki o halde. Kabul ettim gitti.
3: Hey, yaşasın!

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde

Çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Mantarlar.
1: Bana kamuflaj zekilerler. Saklambaçlar kralı. Beni asla bulamazlar.
0: Sobe, Sobe. Dayı, seni buldum. Canının avkasındasın.
1: Nasıl ya? O kadar kamuflaj yaptım.
0: İlk seni buldum dayı.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kesin iyi var. Beni kimse bulamaz. Tabii.
0: Sobe, Sobe. Abla, sen de ağacın avkasındasın.
2: Aferin, akıllı mıdık?
1: Herkesi buluyor ya.
0: Abim iyi saklanmış.
1: Nasıl ya?
0: Bakın, bir şey buldum.
1: Yusuf olmadı kesin.
0: Sobe, ben kazandım. Abla, bu ne?
2: Mantar. Evet, bir çeşit bitki.
3: Hayır, mantarlar bitki değildir. Fen bilgisi öğretmenimiz öyle söylemişti.
2: Bitki değilse ne peki?
3: Bitki değilse hayvandır.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ayıp değil mi bu yaptığınız?
2: Neymiş dayıcım ayıp olan?
1: Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı dururken kendi aranızda tartışmanız çok büyük ayıp. Tabii.
0: O zaman sen söyle dayı.
1: Elbette Yavuzcum. Mantarlar hayvan da değildir, bitki de değildir. Tabii.
0: Dayı. En iyisi biz bunu anneme soralım. Anne, kim haklı?
2: Mantarların hücre yapısı bitkilere benzer. O yüzden hayvan değildirler.
0: Ben demiştim.
2: Ama fotosentez yapmazlar. O yüzden bitki de değildirler.
3: Ben demiştim.
0: Kim haklı o zaman?
2: Mantarlar bitki de değildir, hayvan da değildir. Farklı bir türdür. O yüzden Zeki haklı.
0: Ne?
1: Ne? Cidden mi? Demiştim ben size. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor.
4: Canım da mantar çekti Safiye Hanım.
5: Şimdi olsaydı bir güzel mantar çorbası yapardım. Yanına da mantar kızartma.
4: Ağzımın suyu aktı. Vallahi toplayalım yapalım.
1: Babacım, babacım, babacım lütfen. Siz yorulmayın. Ben toplar gelirim.
0: Ben de toplamam.
3: Ben de.
2: Ben de.
4: Aman dikkat edin. Zehirli mantar toplamayın.
1: Babacım, ayıp ediyorsun. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor. Mikolog Zeki derler bana. Tabii.
0: Mikolog ne?
2: Mantar bilimiyle uğraşan insanlara mikolog denir.
4: Nereden mikolog oluyormuşsun sen?
1: Ben mantar çiftliğinde bir yıl çalıştım. Tabii.
6: Ama orada sadece kültür mantarı yetiştiriyorlardı.
1: Ne olmuş enişte?
6: Doğada binlerce tür mantar var. Bunlardan bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir. Yani yenilemez.
1: Sen merak etme enişte. Zehirli mantar toplayacak değilim. Ben bilirim.
2: Nasıl bilirsin mesela?
1: Mesela çayırda yetişen mantarlar zehirsizdir.
2: Böyle bir şey yok Zeki.
1: Tamam o zaman. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
6: Hayır, ağaçta yetişen bazı türler zehirli olabilir.
1: Bak bu kesin. Mantarı kopardığında rengi değişmezse zehirsizdir.
5: Of oğlum, bu da doğru değil.
4: Sadece zehirsiz olduğunu kesin bildiğimiz mantarları yemeliyiz. Siz topladıklarınızı getirin, sakın yemeyin. Burada inceleyip ayıklarız.
0: Tamam.
1: Göreceksiniz, bir tane bile zehirli mantar getirmeyeceğim. Tabii.
2: Hadi bakalım mantar avcılığına.
0: Hadi hadi.
1: Bu kız da her şeyi avlarım sanıyor ya.
0: Koşun, çok güzel bir mantar bulduk.
2: Oo, çok güzel görünüyor.
3: Rengi de harika.
1: Ben daha iyisini bulurum.
3: Farklı bir mantar daha.
2: Koşun koşun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kocaman bir mantar.
3: Mantar avcılığı bitmiştir arkadaşlar. Sadece bunu yesek de doyarız.
1: O lezzetsizdir. Ben en lezzetli mantarı bulurum. Tabii. İşte mantar dediğin budur. Çekil kenara kuçu kuçu. Önce ben buldum onu. Bak kuş geliyor. Kimse benim mantarımı benden alamaz. Tabii. İşte karşınızda dünyanın en lezzetli mantarı.
0: Hiç lezzetli görünmüyor.
1: İşte bile. O kadar lezzetli ki çiğ bile yenir. Bakın.
2: Dayıcığım, istersen önce annemlere bir soralım. Zehirli olabilir.
3: Bence Gümbele seni uyarmaya çalışıyor.
1: O beni kıskanıyor. Gümbele benden iyi bilecek değil ya. Tadı biraz değişikmiş ama yine de en lezzetli mantar bu. Benim mantarım.
3: Of dayı ya, başımıza iş açacaksın.
1: Başım dönüyor.
2: Kesin zehirlendi. Vakit kaybetmeden kamp alanına gidelim. Mantarı fırında yapınca abla, çok güzel olur.
1: Kurtar beni abla.
4: Mantar yedi değil mi?
5: Öyle olacağı belliydi. Bir kere de söz dinle be çocuk.
2: İnşallah tehlikeli bir tür değildir. Yoksa hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekir. Hangi mantardan yedi?
1: İşte bu abla. Bu mantar beni zehirledi. Karnım çok acıyor.
4: Çok zararlı değil.
2: Neyse ki az zararlı bir tür bu. Çok hastaneye gitmemize gerek yok.
1: Nasıl iyileşeceğim peki?
2: Biraz karın ağrısı çekersin, geçer.
1: En iyisi evcil mantar. Bu vahşi mantarları yok etmek lazım. Bunlar insanların düşmanı. Tabi.
2: Hadi uzan, biraz dinlen.
3: Ne yapıyorsun dayı?
1: Dünyayı kurtaracağım yeğenim.
3: Uzaylılar dünyayı mı istila ediyor? Benim niye haberim yok?
1: Hayır yeğenim ya. Düşmanımız uzaylılardan daha tehlikeli. Tabii.
3: Allah Allah. Kim peki?
1: Tabii ki de mantarlar.
3: Of dayı ya. Ben de ciddi bir şey sandım. Mantarları yiyoruz.

0: Niye bize düşman olsunlar? Çok da lezzetliler.
1: Biz onları yiyoruz. Onlar da bizi içten yiyorlar. Mantarların kökünü kurutmazsak insanlığın sonu gelecek. Tabii. Al sana. Dünyayı yok etmek ha. Görürsün sen. Sizi yok edeceğim. Bir daha Zeki'nin insanların karnını ağrıtamayacaksınız. Ye. Görürsünüz gününüzü.
0: Dayımın hastalığı geçmedi galiba. Dede, yetişin!
2: Ne oldu? Uzaylılar mı dünyayı istila etti?
0: Bilmem. Bakın varsa öyle bir şey benden saklamayın. Bilmek istiyorum.
2: Şaka şaka. Ha? Seni bu kadar heyecanlandıran şey ancak uzaylıların istilası olur dedim.
0: Yok yok. Dayıma bir şeyler oldu. Ha? Ormandaki tüm mantarları yok etmeye çalışıyor. Ne? Dünyayı mantar istilasından kurtarıyormuş.
2: Ah şaşkın çocuk. Çağır da gelsin hemen.
1: Madalya vermenize gerek yok babacığım. Ben sadece vazifemi yaptım.
2: Ne vazifesi oğlum? Senin vazifen dünyayı yok etmek mi?
1: Kurtarmak.
2: Dünyanın dengesini bozarak mı kurtaracaksın?
1: Ne alaka baba ya? İşe yaramaz ve zararlı mantarlardan kurtarıyorum dünyayı.
3: Olur mu Zekicim? Mantarların faydaları saymakla bitmez.
1: Aman abla ya. Neymiş? Say.
3: Sen ekmek seviyor musun?
1: Tabii çok severim.
4: Maya da bir mantar türüdür. Ekmeği mayayla yaparız.
2: En sevdiğim yemekler arasında mantarlı bir sürü yemek vardır.
3: Bazı mantar türlerinden ağrı kesici ilaçlar yapılır.
5: Hatta bilim insanları ağaçların mantarları kullanarak birbirleriyle haberleştiklerini bile bulmuşlardır.
1: Tamam o zaman zehirli olanları yok edeyim sadece.
2: Bak Zeki, Allah bu dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Onlar da kainatın dengesi için gerekli canlılardır.
1: Özür dilerim o zaman.
0: Alayım.
1: Ah man.

Zehirlisi çok feci. Kıvranır durursunuz. Benden gibi, ben gibi. Allah mantar yaratmış bin bir türlü faydayla. Kurmuş dengeyi dünyaya. Siz bozmayın, bozmayın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera,

0: her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur yere.
2: Başka?
1: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
2: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

parçası. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

ルックブーズ。Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkıbız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Ha, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza, Arif. Aferin Rıkkıbız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüy yumağı. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne? Aa, dur Ali, benim.
1: Eyvah. Ali, iyi misin?
0: Oh, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
0: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
1: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
0: Ben de ama ressamını bilmiyorum.
1: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
0: Sen şuna bilmiyorum desene.
1: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
0: Notta yazılanları araştırmaya.
1: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
0: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
1: İyi mi böyle?
0: İyi.
1: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
0: Evet. Kazı bilimiyle ilgilenmiş.
1: Kazı biliminde ne?
0: Arkeoloji.
1: O zaman arkeoloji desene.
0: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
1: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
0: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
1: Sahi mi? Hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
0: Caner, gidiyor.
1: Ali, sıkı tutun. Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum.
1: Türkiye müzeleri, yaşa.
0: Ressam, ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
1: Galiba doğru yoldayız.
0: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
1: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
0: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
1: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
0: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
1: Onların hepsi kopya mı?
0: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi, sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Aa, Ali, buldum galiba. Bak, Hattat Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesihattı'yla yazdığı Hilye-i Şerif.
2: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
2: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.

0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
1: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim nasıl bulacağız?
1: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
0: Destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
1: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
0: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
1: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
0: Masasında. Ne görüyorsun?
1: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. İşte bu kadar.
2: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dede. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Arif Baba.
3: Nasıl geçti gününüz?
0: Sayende resme doyduk Arif Baba.
3: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
1: Saygı.
5: Bulmacanın cevabı saygı Arif Baba.
6: Barek Allah, aferin size. Büyüklere, değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
5: Unutmayız Arif Baba. Ne zaman geleceksin dede?
6: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin, hazırlanın bakalım. Gelince öğrenirsiniz.
7: Arif Baba, meraktan çatlar alamam.
5: Öyle dede.
6: Birazcık sabredin. Geliyorum zaten. Ne? İpucumu vereyim. Şunlara bak sen. Hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla...

0: sayılabilir. Sevira! Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı babaya ya da Selim hocaya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
0: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
1: Doğru diyorsun aslında.
0: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
1: Yapma ya.
2: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
0: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
2: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
0: Hakkı babaya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
0: Heh, o.
2: Evet.
0: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
2: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
2: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
0: Evet ama.
2: Ama?
0: Ama biraz az gibi geldi.
2: Doğru, biraz az.
0: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
2: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
0: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
2: İnşallah Emin, inşallah.

0: olmuş Fatma abla ya.
1: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
0: Kime satacağız peki bunları?
1: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
0: Çok hızlısın Fatma abla.
1: Teşekkür ederim canım.
0: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
1: Aa, o nasıl söz?
0: Ne dedim ki?
1: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
0: Sen satmaya karar verince...
1: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
0: Doğru aslında.
1: Hele ki söz konusu Semire olunca.
0: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
1: Eline sağlık Zehracığım.
0: Aman!
1: Orhan abi de geldi.
0: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
1: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
0: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
1: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
0: Hadi.
2: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermen büyük incelik.
3: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
2: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
3: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
2: Elhamdülillah.
3: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
4: O da Semira'ya ulaştırsın.
2: Tamam hocam.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?
2: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
5: Semira'ya göndermek için para getirdik.
2: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli... Güzel çocuklarım.
2: Çok güzel haber bu.
6: Evet. Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
5: Bitim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
2: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
5: Amin.
6: Şimdi...
2: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
5: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
2: Tamam Hakkı Baba.
7: Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştü mü kimseye söylemeyeceğine?
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Bu güzel şarkıyı kimden öğrendin?
1: Öğretmenimden. O bize hep güzel şeyler öğretiyor.
0: Neşeli Uğur Böceği de öğretmeninden çok güzel şeyler öğrenirmiş.
1: Uğur Böceği niçin neşeliymiş? Yoksa bir onu durmadan gıdıklıyor muymuş?
0: Hayır. Yeni şeyler öğrenmek onu çok mutlu edermiş. Öğretmeni ona ve arkadaşlarına sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediği zaman da havalara uçmuş.
1: Onun gibi kanatlarım olsaydı ben de havalara uçabilirdim.
0: Havalara uçmak bir deyimdir ve anlamı çok sevinmek demektir.
1: Peki Uğur Böceği eve gidince ne yapmış?
0: İlk işi eline kalemi kağıdı almak olmuş. Biraz düşündükten sonra mektubuna şöyle başlamış. Sevgili öğretmenim, en son derste sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediğinizde aklıma ilk gelen kişi siz oldunuz. O yüzden size mektup yazmaya karar verdim.
1: Ben de en çok anneannemi özlüyorum.
0: Peki sen Uğur Böceği'nin yerinde olsaydın anneannene nasıl bir mektup yazmak isterdin? Doğru ya. Sen duygularını resimle anlatmayı daha çok seviyorsun.
1: Evet. Ben de resim yaptığımda havalara uçuyorum işte.
0: Uğur Böceği de mektup yazarken tıpkı senin gibi gülümsemiş. Sonra ne yapmış biliyor musun?
1: Sevdiklerine bisküvi mi almış?
0: Hayır.
1: Kraker?
0: Hayır.
1: Kitap?
0: Hayır.
1: Ne yapmış peki?
0: Acaba ailem ve yakın çevrem sevgi hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş. Bunu öğrenmek için de annesinin yanına gidip sormuş. Anneciğim, sevgi nedir?
1: Annesi ona ne demiş?
0: Sevgi, kendin, ailen, arkadaşların ve öğretmenlerin için dua etmektir demiş.
1: Çok güzel cevap vermiş.
0: Daha başka güzel cevap verenler de olmuş. Uğur Böceği babasının yanına gidip aynı soruyu ona da sormuş. Babacığım, sevgi nedir? Babası,
2: beni takip et
0: diyerek doğruca mutfağa girmiş. Cebinden küçük bir paket çıkarıp annesine vermiş.
1: Ay çok merak ettim. Paketin içinde ne varmış?
0: Kolye varmış.
1: Hı? Kolye mi?
0: Annesi bu hoş sürprize çok sevinip teşekkür etmiş. Babası da fısıltıyla Uğur Böceği'ne
2: sevgi küçük sürprizler yaparak insanları mutlu etmektir demiş.
1: Baba, sen de anneme küçük sürprizler yapıyorsun değil mi? Annem bu sürprize çok sevinecek.
0: Anlatmaya devam edeyim mi?
1: Evet, Uğur Böceği'nin bu kez kimin yanına gittiğini çok merak ediyorum. Ama bence dedesinin yanına gitmiştir.
0: Evet, bildin. Uğur Böceği Tonton dedesinin yanına gitmiş. Senin de tahmin edeceğin gibi aynı soruyu ona da sormuş.
3: Dedeciğim, sevgi nedir?
0: Dedesi biraz düşündükten sonra Uğur Böceği'nin gözlerinin içine bakarak söze girmiş ve
2: sevgili torunum, sevgi gönlünü fakirlere açmaktır. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir demiş.
0: Acaba sevgi hakkında alt komşusu Cırcır Böceği ne düşünüyormuş?
1: Bunu öğrenebilmesi için Cırcır Böceği'nin yanına gidip sorması gerekir ama.
0: Zaten Uğur Böceği de öyle yapmış. Cırcır Böceği'nin yanına gidip sizce sevgi nedir diye sormuş. Cırcır Böceği de ona
4: sevgi güçlü veya haklı olsan bile affedici olmaktır demiş.
1: Uğur Böceği bu cevapların hepsini mektubuna yazmış mı?
0: Daha fazlasını bile yazmış. Ama ondan önce son olarak üst komşusunun yanına çıkmaya karar vermiş.
1: Bu Uğur Böceği ailesiyle nerede yaşamış ki?
0: Yaşlı bir çınar ağacının gövdesinde yaşıyormuş.
1: Anladım ben. Uğur Böceği ile ailesi ve komşuları bu ağacı apartman gibi kullanıyorlarmış.
0: Aynen öyle.
1: Peki Uğur Böceği hangi komşusunun yanına gitmiş?
0: Kozasında kelebek olmayı bekleyen tombul bir tırtılın yanına gitmiş ve ona da aynı soruyu sormuş. Sevgi nedir? Tombul tırtıl da ona şöyle cevap vermiş.
5: Sevgi sabırla beklemektir.
1: Sevgi deyince herkesin aklına iyi şeyler geliyor. Ben aslında neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Bir tahminde bulunayım. Bence sen yaşlı çınar ağacının sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: O halde bu ağacın dallarına konan kuşların sevgi hakkında bir şeyler söyleyip söylemediklerini öğrenmek istiyorsun.
1: Yine bilemedin.
0: Öyleyse sen söyler misin?
1: Ben uğur böceğinin sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ona göre sevgi neymiş?
0: Elbette her gün faydalı bir şeyler öğrenmekmiş. Bu onu...
1: Çok mutlu edermiş. Çünkü o çok neşeli bir böcekmiş.
0: Ayşe, uğur böceği Tonton dedesinden dinlediği şu ilahi sözü de asla unutmazmış.
1: O sözün ne olduğunu bana da söyler misin?
0: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
1: Ben de her gün yeni şeyler öğreniyorum. Örneğin bugün sevginin birçok anlamını öğrendim.
0: Şimdi de ben sana bir soru sormak istiyorum.
1: Sor bakalım.
0: Sence sevgi nedir?
1: Bence sevgi...
0: Evet.
1: İnsanın sevdiği kişiye sevdiğini söylemesidir. Ben seni çok seviyorum.
0: Ben de.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: 이상이 쌍극.
1: Öğretmenim bizle kampa gideceğimiz için çok heyecanlıyım.
2: Ben de heyecandan duramadım. Erkenden geldim.
3: Güçlü, yakala! Arkadaşlar, öğretmenimiz gelene kadar kuyruk bol oynayalım mı?
4: Olur, ben kaleciyim. Çünkü kimse güçlüye gol atamaz.
2: Göreceğiz bakalım. Sütlaç'la ben takımız.
3: Okulun en iyi kuyruk bol oyuncusu benim. Puf, dostum sen de benimlesin.
4: Hadi başlıyoruz.
2: Yakala Sütlaç!
4: Ay, başım döndü.

0: Senin yüzünden maçı kaybettik. Neden önüme fırlıyorsun ki?
1: Sen bana vurdun ve suçlu ben miyim? Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Yapmayın arkadaşlar. Bu sadece bir oyun. Kıpır, Puf'tan özür dilemelisin. Kalbi kırıldı.
0: Özür dilemek istemiyorum.
3: İncilerim, gelmişsiniz bile. Hazırsanız yolculuk başlasın.
4: Yaşasın, kampa gidiyoruz.
3: İncilerim, yosun ormanına geldik. İşte tam şurada kampımızı yapabiliriz.
5: Hey!
3: Hadi hep birlikte çadırımızı kuralım.
1: İyi ki Popit'imi yanımda geçirmişim. Rahatlarım biraz.
0: Özür dilemeyeceğim işte. Puf'u şimdiden özledim. Hiç benimle konuşmuyor.
3: Puf, Kıpır, çadırı kurmamız için uzun bir çubuk bulup getirir misiniz?
0: Ben getiririm öğretmenim.
1: Ben daha çabuk getiririm. Uzun bir çubuk.
0: Önce ben gördüm, dur.
1: Önce ben buldum. Çubuğu bırakır mısın? Ben götüreceğim.
0: Hayır, önce ben buldum.
3: İncilerim, ilerlemek için birlikte aynı yöne yüzmeniz gerekiyor. Tıpkı iki iyi dost gibi.
5: Birlikte mi? Asla.
3: Hadi incilerim, çadırımızı kurmamız için bu çubuğa ihtiyacımız var. Herkesten en sevdiği oyuncağı getirmesini istemiştim. Getiren var mı?
6: Uçurtmam öğretmenim. Uçurtmaları çok seviyorum. Dalgalarla dans eder gibi yüzüyor. Öğretmenim, uçurtma.
3: Tam üzerimizden büyük bir gemi geçiyor. Birbirinize tutunun. Az kaldı incilerim. Gemi birazdan gitmiş olur. Dayanın.
0: Tehlike geçti sanırım.
1: Ama çadırımız bozuldu.
3: Az önce harika bir ekip olduk. Bence çadırımızı da yeniden yapabiliriz.
4: Ben başladım bile. Burada bir şey var.
3: Kazalım bakalım neymiş? Bir sandık.
1: Sandık kilitli. Acaba içinde ne var?
3: Bakın, üzerinde bazı şekiller var.
2: Şekiller yuvarlak, kare ve üçgen. Belki de bu şekilleri yerleştirirsek sandık açılır.
3: Haklı olabilirsin Sütlaç. Deneyelim görelim. Yuvarlak bir şeyler bulursak...
0: İşte yuvarlak topum.
3: Tam oldu. Şimdi kare bir eşya bulmalıyız.
1: Popit'im kare.
6: Ve üçgen. Üçgen uçurtmam.
4: Sandık açıldı.
1: Bu ne ki?
3: Bu pık pık baloncuk oyuncağı.
5: Pık pık baloncuk mu?
2: Özür dile Kıpır.
0: Puf. Özür dilerim. Sen olmadan hayat çok sıkıcı.
1: Ben de özür dilerim Kıpır. Sen olmadan da hayat hiç eğlenceli değil.
7: Ne güzeldir dostluk.
2: Kırdıysam kalbini.

0: Park.
1: Aa, durun incilerim. Nasıl da aklımdan uçuvermiş. Yarın açık deniz gezi günümüz.
2: Hey, yani gezmeye gideceğiz.
1: Evet, ama nereye gideceğimizi seçemedim. Hapur Hupur Festivali'ne mi, Luna Park'a mı, yoksa batık gemi gezisine mi gitsek?
2: Batık gemi çok eğlenceli olur.
3: Bence Luna Park.
2: Evet, haklısın Sütlaç. Luna Park.
4: Hayır, Hapur Hupur Festivali.
1: Tamam tamam, çok heyecanlandınız. Böyle karar veremeyiz. Bu kartlarda 3 yerin ismi yazıyor. Evet güçlü, seç bakalım birini. Neresi çıkarsa oraya gidelim.
5: Aa şey, çok heyecanlandım.
2: Hayır güçlü, baştakini seçme. Ha? Ortadakini seç hadi.
6: Hayır hayır, ortadakini değil. Sondakini seç.
7: Hayır ortadaki.
1: Güçlü ortadaki kartı seçti. Bakalım neresiymiş? Luna Park.
2: Yaşasın Luna Park.
1: İncilerim yarın görüşürüz. Sakın geç kalmayın. Erkenden okulun bahçesinde olun. Erken yatın ki enerjiniz bol olsun.
4: Hayırlı günler öğretmenim.
2: Yatalım. Yarın Luna Park gezisi var. Dinlensek iyi olur.
8: Tamam.

0: Saat daha 11. Herkes uyudu bile. Ay iyi. Yarın Luna Park'ta en hızlı oyuncaklara bineceğim. Puf kesin korkup binip bir şişer. Of, hiç de uykum yok. Kıpır kıpırım. Ben zaten kıpırım. Piri Reis, keşfedilmemiş adaların peşinde. Dalgalar, tayfa hazırladın. O adanın haritasını çizmeye gidiyoruz. Ben Kıpır Reis. Nem nem nem. Saat çok geç oldu. Yarın uyanamazsam geziyi kaçırırım. Aklıma bir fikir geldi.
1: Sabah olmuş bile. Oh, iyi dinlenmişim. Gezi için hazırlanayım.
0: Kıpır, geziye geç kalacaksın. Çoktan hazırlanmalıydın.
2: 5 dakika daha.
0: Olmaz. Hadi geç kalıyoruz.
3: Mercan Yalına Parkı'na geldik.
4: Yaşasın.
3: Kıpır nerede?
1: Arkada kalmış. İşte geliyor öğretmenim.
3: Kıpır, uyuyor musun?
0: Hayır öğretmenim. Sadece gözlerimi dinlendiriyorum.
5: Dün gece çok geç uyumuş öğretmenim.
3: Bu yüzden gündüz uyuyor. Ah Kıpır, keşke biraz daha erken yatsaydın.
0: Sorun yok öğretmenim. Benim adım Kıpır.
6: yine uyudun.
1: Çok büyük.
3: Hadi incilerim. Önce dönme dolap.
6: Çok yüksek.
2: Kıpır, baksana. Manzara ne güzel değil mi?
1: Kıpır manzarayı göremeyecek.
3: Hadi siz de gelin incilerim.
2: Ay, ahtapotun çok hızlı olduğunu duymuştum. Ben ortada oturacağım. Kıpır da en sona otursun. Kıpır. Yine uyuyor. Kıpır. Çok hızlıydı değil mi Kıpır?
6: Kıpır eğlenceyi yine kaçırdı.
5: Öğretmenim, Sütlaç ve Kıpır'la atlı karıncaya binebilir miyiz?
0: Dıkı dık atlı.
3: Elbette. Güçlü. Puf, siz de binecek misiniz?
4: Hayır, bize bu kadar yeter.
1: En öndeki at dıkı dık dıkı dık gidiyor. Ortadaki at ne yapıyor?
0: Hadi gidip eğlenelim.
2: Oo, uyan da balığa gidelim dostum.
0: Olmaz. Luna Park'a gidelim.
3: Kıpır, Luna Park gezimiz çoktan bitti. Ama sanırım sen hiçbir şey hatırlamıyorsun.
0: Nasıl yani?
5: Erken yatmadığın için bütün gün uyukladın.
6: Eğlenceyi de kaçırdın dostum.
0: Hayır.

0: bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: ardından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
2: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
2: İşte tel şehriye.
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
2: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan.

0: Çorba kaseye dolduruldu.
1: Dedeciğim sana çorba yaptık,
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: Ah, unuttum, dedi yüksek sesle dedeleri.
0: Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: neyi unuttun dedeciğim,
0: diye sordu.
2: Kirazları.
0: Bera araya girerek,
3: kırmızı olanları mı,
0: diye sordu.
1: Hepsi kırmızı zaten,
0: dedi Ayla. Ve
1: biz toplarız dedeciğim,
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
3: Dolmadı bu kovalar Ayla,
0: dedi Bera.
1: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
3: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca.

Kirazların burada, dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri, "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız," diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ne gün ama? Sıfır heyecan.
1: Sırf heyecan mı? Neresi heyecan? Sıkıntıdan patladık.
0: Sırf değil yahu. Sıfır, sıfır.
1: Sıfır mı? O ne?
0: Bir sayı.
1: Az mı, çok mu?
0: Yok.
1: Canım, sayı demedin mi?
0: Evet.
1: Yok dedin ama.
0: Yani değeri yok. Burada kaç taş var?
1: Onu biliyorum. 3.
0: Şimdi kaç kaldı?
1: 2.
0: Şimdi kaç kaldı?
1: 1. Anam!
0: Ya, anladın değil mi? Öğrenmek bu kadar heyecan verir insana işte.
1: Deldin ayağımı, deldin.
0: Ay, özür dilerim gözüm. Görmedim.
1: Of, neyse. Ne oldu şimdi?
0: Taş kalmayınca sıfır oldu. Yani sayı değeri yok.
1: Anladım. O yüzden sıfır heyecan dedim.
0: Ha şöyle. İşte böyle kara gözüm. Tıpkı taşların sıfır olduğu gibi heyecan da sıfır.
1: Hacivat.
0: Yani bugün çok sıkıcı geçti demek istedim.
1: Şşş, Hacivat dedim.
0: Neredeyse hiç eğlenmedik.
1: Hacivat!
0: Ha? Ne oldu?
1: Geliyorlar.
0: Kimler?
1: Heyecanlar. Aman! Askerler diyecektim.
0: Askerler mi? Amanın! İşte heyecan başlıyor.
1: Artık sıfır değil yani.
0: Değil kara gözüm değil. Kaç!
2: Kaçıyorlar.
3: Koşalım!
0: Ahanda beygirim.
1: Ahanda keçim.
2: Bittiler.
1: Of. Of. Ay. Amma yorulduk.
0: Hiç sorma kara gözüm.
1: Doğru ya. Biz niye yorulduk ki? Koşanlar bunlardı.
0: Hakikaten neden nefes nefese kaldık biz?
1: Korkudan Hacı Cavcav, korkudan.
0: Kaçabildik şükür.
1: Evet, eğer kaçmasaydık... Bir dakika ya, biz niye kaçtık?
0: Bilmem.
1: Ne demek bilmem? Sen kaç diye bağırdın ya.
0: Allah Allah, alışkanlık demek ki. Bu Hacı arada bak. Nefesimin de açıldığını hissettim. Sen de hissettin mi?
1: Hacivat dedim.
0: Uzun zamandır spor yapmadığımız için olabilir diye düşünüyorum. Sence de öyle değil mi?
1: Hacivat!
0: Ha? Ne oldu?
1: Yine geliyorlar.
0: Yine kimler?
1: Askerler!
0: Kaç!
1: Hop! Yok öyle sebebini bilmeden kaçmak. Senin yüzünden 40 mahalle dolaştık.
0: Doğru. Bu sefer soralım.
4: Yahu neden kaçarsınız birademler?
2: Uf, uf, bittik tükendik koşmaktan.
1: Ne bilelim askere? Bizi arıyorsunuz sandık.
4: E sizi arıyoruz zaten.
0: Kaç.
1: Yahu bir dur. Soralım bakalım. Neden arıyorlar?
0: Doğru ya.
4: Karagöz, seni alıp götüreceğiz.
0: Kaç.
1: Yahu Allah aşkına dur artık. Bir sonuna kadar dinleyelim.
0: Şey, doğru dinleyelim.
4: Bir mağara var. İçinde de çok kıymetli bir şey var. Kimsenin almaması için bu gece orada nöbet tutmam lazım. Ama çok acilde bir işim var. Benim yerime bir geceliğine nöbet tutar mısın diyecektim.
0: Anlamadım ben şimdi. Kaçıyor muyuz?
1: Bekle bir. Affedersiniz pek saygıdeğer asker bey. Yüksek müsaadelerinizle ve affınıza sığınarak zat-ı şahanelerinize bir sorum olacak. Tam olarak anlamadığım şey şu ki, neden ben?
4: Bilmem. Seni gördük, senin yapmana karar verdik.
0: Yahu biz kaçınca neden bizi kovalamak yerine başkasına söylemediniz bu işi?
4: Bilmem. Sanırım iş inada bindi.
1: Açıkçası ben nöbet tutmaktan pek...
2: 20 gümüş akçe vereceğiz.
1: Kabul.
0: Aa, neden kabul ettin gözüm? Gece gece ya başımıza bir şey gelirse?
4: Başınıza mı? Seninle bir ilgisi yok olayın. Nöbeti Karagöz tutacak.
1: Kabul.
0: Dur Karagöz'üm. Acele karar verme. Şey, tam olarak mağarada ne var acaba?
2: Onu söyleyemeyiz.
1: Kabul.
0: Karagöz, sakin. Peki, bende mi göremem içeriği?
4: Maalesef sen de göremezsin.
1: Kabul.
0: Of, sen de amma meraklıymışsın paraya.
1: Sana ne acı Cavcav? Sana teklif etmediler diye neden kıskanıyorsun?
0: Ne kıskanacağım be? Senin için diyorum ben. Mağaradaki kıymetli şeyi biri alırsa görürsün sen. Hatta o kadar kıymetli ki tam olarak ne kadar eder fiyatı?
4: Söyleyemem.
1: Amma merak ettin Hacivat. Lütfen işime mani olma. Daha tutulacak bir gece dolusu nöbetim var benim.
2: Bir gece dolusu nöbet. Güzel şaka.
4: Evet. Bizim diğer askerlere yapalım bunu.
0: Aman ne komik. Ne haliniz varsa görün.
1: Evet asker beyciğim. Bana mağaramı gösterir misiniz lütfen?
4: Gidelim Karagöz. Ama tekrar söylüyorum. Hacivat bile olsa kimse ama kimse girmeyecek içeri.
1: Aa, aşk olsun. Benden başka kimse...
2: Sen de giremezsin.
1: Bende mi?
2: Evet.
1: Kabul.
4: Artık hazırsak gidelim.
1: Hay hay efendim. Buyurun.

0: Allah'ım, gece gece bir mağaranın önünde benim ne işim var? Hah, bir bu eksikmiş gibi bir de uykum geldi.
1: Hay Hak!
0: Amanın!
1: Uykun geldiyse uyu Karagöz. Ben senin yerine beklerim.
0: Olmaz. Ben görevinin bilincinde bir adamım.
1: Canım, bir şey dedik mi hem bana güvenebilirsin.
0: İkna olmadım.
1: İyi be. Bu adamı korkutup kaçırırsam mağaraya girip içinde ne var diye bakabilirim. Ama nasıl korkutacağım?
0: Sen de duydun mu keçi? Köpek mi acaba? Hadi ya. Kurt da mı böyle ses çıkarıyor? Amanın. Olmaz. Görev kutsaldır. Amanın. Şimdi korkmaya başladım keçi. Ahında bizim kurt geliyor keçi. Keçi beni bırakıp gitti. Vay vay vay. Hacı Vat Efendi. Kurt oldun, beni mi korkutuyorsun?
1: Yok yahu. Ben senin uykun kaçsın diye yaptım.
0: Tabii. Hiç uğraşma Hacı Vat. Ben mağaranın önünden bir dakika bile ayrılmam.
1: Burası mağara mı?
0: Aman doğru ya. Mağaradan uzaklaşmışım. Benim şu uyku meselesine bir çözüm bulmam lazım keçi. Keçi de uyuyor. Ne güzel.
1: Bunun korkacağı yok. Tek umudum uyuması. Acaba uykuyu ne getirir? Hay Hak!
0: Yahu yine mi sen? Ne ısrarcı çıktın?
1: Kızma Karagöz. Susamışsındır. Ayran getirdim sana.
0: Ayran mı? Pek de severim Hacı Vat. Sağ ol. Yiyecek de getirseydin keşke.
1: Olmaz. Uyku getiren yiyecek bulamadım.
0: Duygu getiren mi?
1: Evet. Duygu getiren. İlk defa yanlış anlaması işime yaradı. Haydi iç bakalım.
0: Bardak yok mu?
1: Yok. Mecbur tepene dikeceksin.
0: İyi de ağzım değerse başkası nasıl içecek?
1: Canım o da laf mı? Hepsini sana getirdim. Bol bol iç. İç de mışıl mışıl güzel güzel karnın doysun.
0: Hay Allah razı olsun. Elhamdülillah. Çok da güzelmiş.
1: Haydi bana müsaade.
0: Selametle git Hacı Vat. Pek de uykum geldi. Gözlerim kapandı kapana.
1: Oburluğun başına iş açacak derdim de inanmazdım. Aman askera, ödümü kopardınız.
2: Ya Hacı Vat Efendi, işte böyle korkudan dilin tutulur. Sen de hem imtihanı hem parayı kaybettin Karagöz.
0: İmtihan mı? Ne imtihanı?
3: Ne zamandır takipteydik seni. Güçlü ve iyi niyetli birisi olman dikkatimizi çekmişti. Sultana senden bahsettik.
0: Sultana mı?
2: Evet, ve bir plan yaptık. Sana buna beti verdik.
3: İçeri sen ya da bir başkası girecek mi diye de mağaraya başka girişten girip beklemeye başladık. Eğer nöbeti sorunsuz şekilde tutabilseydin seni orduya alacaktık.
0: Hadi ya. Tüh.
2: Hasılı kelam Karagöz Efendi, imtihanı kaybettin.
4: İmtihanı kaybeden sadece sen değildin Karagöz. Hacı Vat da kaybetti.
1: Benimle ne alakası var yahu?
5: Merakına yenik düşüp mağaraya girmeseydin, nefsine de yenik düşüp Karagöz'ü uyutmasaydın bunlar olmayacaktı.
0: Doğru ya, ben bunu düşünmedim.
1: Hakikaten doğru. Özür dilerim Karagöz. Benim yüzümden asker olma hayalin söndü.
0: Benim hayalim sizinle birlikte maceraya atılmak, ders almak ve mutlu olmak. Hamdolsun bugün hepsi gerçekleşti. Bir de gülmek var. O hayalim de şimdi gerçekleşti. Benden keyiflisi yok.
5: Yaşa be Karagöz. Zaten asker olsaydın seninle daha az görüşürdük.
4: Evet azizim. Biz seni uzağımızda değil, yakınımızda seviyoruz.
0: İşte şimdi benden mutlusu yok.
1: Ay hak!

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.

0: Artık hazırız. Hadi. Defansa üç oyuncu koyalım. Böylece iki oyuncuyla hücum edebiliriz.
1: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
2: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
3: Çok yorucu olur.
4: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
0: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
1: Yakala!
2: Tekrar sende.
1: Al bakalım. Savunmayı geçemiyoruz.
4: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
0: Tamam, hadi öyle deneyelim.
4: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
0: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
5: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
6: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
5: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
6: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
5: Peki, nedir bu büyük taktik?
6: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
5: Zaten öyle olmuyor mu?
6: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
5: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun. Hala durmadı. Bu çok tehlikeli. Oyunculardan biri yaralanabilir.
7: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
5: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
8: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımın yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
9: Uçmadı Gani, zıpladı.
8: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
5: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır!

0: fantaziyatımı bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
1: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
2: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
1: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
2: Yapabilir miyiz ki?
4: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Ami'ye bir pas. Ami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adane! Ami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Ami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
1: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Geride ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
4: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
5: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
2: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Zirveye çok az kaldı. Dayanın. İşte böyle. En yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Yeniden yapabiliriz.
0: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum.
2: Baba.
1: Baba.
3: Ne oluyor?
0: Uyan baba.
1: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
3: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
0: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni.
1: Uyandıysan gidiyoruz baba.
3: Nereye?
2: Uzaya.
3: Ne?
2: Uzaya.
3: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum.
1: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var?
0: Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
3: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
2: Hayır.
3: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
2: Ne?
3: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
1: Ha? Gidiyoruz.
3: Hatırladın mı?
1: Evet.
3: Hay Allah, demek öyle oldu.
0: Gidelim.
3: Gitmeyelim.
0: Gidelim.
3: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
1: Sen halledersin baba.
3: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
2: Hayır.
3: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
4: Hayır, dünyada biraz işim var.
3: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
4: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
3: Tamam.
2: Yaşasın!
0: Uzaya gidiyoruz.
3: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
3: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
1: İşte.
3: Abeslank lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
1: Uzay çağında yaşıyoruz.
3: Her şeyi de biliyorlar.
0: Başka bir şey lazım mı baba?
3: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
2: Yaşasın.
1: Ha?

0: Nasıl olmuş?
1: Nasıl desem, pek de olmamış. Gerisi nerede kıyafetin?
0: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
1: Peki ya uzay aracı?
0: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
1: Nasıl?
0: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
1: Yaşasın, roket adam oldum.
0: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet, uzay papuçları hazır mı?
2: Hazır.
0: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
2: Yaşasın.
0: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
1: Ha? Bana mı?
0: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor.
1: Ha?
0: Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son bir dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
1: Gidiyor muyuz şimdi?
0: Evet.
2: Evet, hadi gidelim.
0: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalı'ya rastlayamadık.
1: Anlaşıldı kaptan. Emelyalıları arayalım mı kaptan?
0: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla durma zıpla. Hiple hopla haydi zıpla. Tezgah temiz.
1: Hopla hiple haydi zıpla. Hopla hiple haydi zıpla. Dolap temiz.
3: Fırın temiz.
0: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
4: Hava çok güzel bugün.
5: Tam bahçede oturmalık.
4: Çocuklar nerede?
5: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama...
4: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
5: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
4: Canıma değsin o.
5: Aa, uzaylılar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
3: Korkmayın, biz dostuz.
5: Biz de, biz de.
0: Hemen yollara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
5: Yo yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
2: Hala.
4: Canlarım.
0: Şükran ismi o.
2: Şükran ismi.
4: Ya Şükran üst tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
0: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
5: Memnun olduk.
4: Ay çörekleri var. Buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım. Tazecik.
1: Ay çöreği mi? Bayılırım.
3: Ben de.
4: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
1: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
4: Sizi sevdim dünyalılar. Anlaşılan çok ortak yanımız var.
0: Nefis görünüyor. Karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
5: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: হোজা, উলা হোজা, দূর এলে, দূর দূর।
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah canınız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa... Heyt be, çok zengin olurduk.
3: Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah!
1: Ben yapacağımı bilirim.

0: Aa, bu da ne böyle?
1: Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
2: Hadi ormana gidelim.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimi yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa? Acaba?

Nerede?

0: bu yer. Çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... Burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk.
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Hey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır, bir saniye.
0: Bir de biz bakalım.
1: Burası. Evet, burası. Soldan gidelim.
0: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
2: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
2: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin. Hey! Ha? Hey, bakın. Bulduk, sonunda bulduk. Ben size demiştim.
4: Zengin olduk.
1: Gelin hep birlikte açalım.
2: Bu da ne?
0: Ama bu...
5: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
3: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
5: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten. Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Oy! Kumanda! Ma!
2: Yapma!
1: Hop! Ne?
2: Oh!
1: Hop!

0: моя! Напчас!
1: Сан!
0: Да, Улмаз!
1: Оюн! Сан!
0: Ама!
1: Tamam, tamam. Ben.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sağmadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?

0: Zaten çok da korkmadım.
1: Tabii, tabii.
2: Mert abi dikkatlisin.
3: Bu çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
4: Taş.
3: Çok eğlenceliydi.
2: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
5: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
3: Sahi mi nene? Nedir?
5: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
6: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Aa, ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
5: Vay.
6: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım.

0: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
1: Suku tutun dostum.
2: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
3: Temtem. Uyan Temtem.
1: Biz kazanacağız. Elbette.
0: Ve başlayın.
4: Yem.
1: Aç! Başardık!

0: Ama aynı anda.
1: Aynı anda.
0: Kazanan biziz.
2: Biz kazandık bence.
3: Ya bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
0: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

Yıktım perdeye iledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere.

0: Yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun, Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. İşte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
6: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
7: Bu hayli yaşlı bir kuş.
6: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
8: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
6: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
8: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
6: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
8: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
6: Verdim.
8: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
6: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
8: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
6: Sahi yapacaktık da. Niye yapacaktık? Aman diyeyim.
8: Ya Rabbi sen koru.
6: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
8: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
6: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
8: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
6: Eşim çok fikri tutma beni.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum.

0: Kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
1: Biz geldik.
0: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
2: Bugün kurs erken bitti.
1: Öğretmenimiz hastaymış anne. Dersi erken bitirdi.
0: Allah şifa versin.
2: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
0: Hayır, yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
2: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
0: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
1: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
0: Hemen bir şeyler hazırlarım.
2: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
1: Biz mi?
2: Niye şaşırdın ufaklık?
1: Yemeği anneler yapmaz mı?
2: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
1: Müştemek mi?
2: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
1: O zaman ben de edeceğim.
2: Anlaştık.
3: Peki ne hazırlayacağız baba?
2: Menemene ne dersiniz?
1: Yaşasın!
2: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
0: Ben malzemeleri hazırlayayım.
2: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
0: Ama...
1: Aması yok anne. Biz müştemek yaparız.
2: Müşterek.
0: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
1: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
3: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
2: Bilmem ki nasıl olur.
1: Ne olur baba, lütfen.
2: İyi, peki.
1: Yaşasın.
2: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
1: Anlaşıldı şefim.
2: Sen de domatesleri.
3: Tamam şef.
2: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
1: Anlaşıldı şef.
2: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yamağım babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım, menemen.

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet şefim, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar.

0: arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi. Şeker yiyebilir miyim?
1: Yemekten önce olmaz oğlum.
0: Ama çok acıktım.
1: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
0: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
1: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
0: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
1: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
0: Ben hallederim. Tava geldi.
1: Aferin benim kızıma.
2: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
0: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
1: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
2: Yaklaşık 20 gram kadar.
0: Yani ne kadar baba?
1: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
0: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
1: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
0: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun. Bunu okulda mı öğrendin?
1: Hayır, annemden öğrendim.
0: Annenden mi?
1: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
0: Tıpkı benim gibi. Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
1: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
0: Biberler acı mı?
1: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
0: Ben de acı yiyeceğim.
1: Ama ağzın yanar.
0: Yanmaz. Çocuklar acı yemez Tuna. Yiyebilirim.
1: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
0: Ben hallederim.
1: Biraz da karabiber. Oh, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
0: Ben annemi çağırayım. Anne!
1: Çok acıkmış.
0: Gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim şefim.
0: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın küçük şefler.
3: Çok güzel görünüyor.
0: Beğendin mi anne?
3: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
0: Daha yemedin ki.
3: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
1: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Nefis olmuş.
3: Hmm. Oh, ellerinize sağlık.
0: Hmm. Enfes.

0: Ağzına ekmek at.
1: Su!
2: Geçer şimdi oğlum, geçer.
1: Ay, yanıyorum.
0: Geçti mi?
1: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönde gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yok, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeği.
2: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki.
3: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. İki saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
0: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
0: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
0: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
0: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
0: Neden?
1: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye.
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
0: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
3: Buldum. Bir tane buldum.
0: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
3: Öyleyse doğru yoldayız.
0: Kesinlikle kurye.
1: Bir tane daha.
0: Bu ceviz mi haberci?
1: Hı? Değil mi?
3: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
1: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
3: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
1: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
0: Hadi ama bulacağız, merak etme.

0: Bu da neydi?
1: Vay be, jet gibi geçti.
2: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
3: Yaşıyormuş demek ki.
2: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
3: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
1: Buyurun.
3: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
1: Üzgün görünüyorsun.
2: Bir derdin mi var?
1: Evet.
2: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
1: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
3: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
1: Evet.
4: Bunlar mı?
1: Cevizlerim.
2: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
4: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
2: Sen yedin.
4: Evet, ben yedim.
2: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
1: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
4: Nihayet cevizlerin sahibini...
3: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
1: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde garip cisimler yüzen dere.
3: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
2: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
6: Yaşasın.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin.
1: Sıra sende Şahin. Devam et.
0: Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde.
1: Anlaşıldı. Geliyorum.
0: Bulduk sizi. İşte yakaladım.
2: Allah! Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
2: Ne istemiştiniz peki?
0: Sadece oyun oynamak istemiştik.
2: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
2: Bilmem, öğrenecek misiniz?
0: Evet.
2: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Hah, buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
0: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
2: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
0: Yüz mü?
2: Dil.
1: Saç mı?
2: Dil.
0: Ayak?
2: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
2: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
0: Bu da mı organ yani?
2: Elbette.
0: İncecik şey.
2: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.
0: 3 mü? Hiç sanmıyorum.
1: Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
2: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
0: Nasıl?
2: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
0: Vay canına!
2: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
1: Aa! Duvar gibi mi?
2: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
0: Alt katman ne işe yarıyor peki?
2: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
1: Peki ya orta katman?
2: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
0: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım.
1: Nasıl yani?
0: Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
1: Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
2: Hadi o zaman bir deney yapalım.
0: Yapalım.
2: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
0: Her zaman.
2: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
0: Sert.
2: Aferin. Peki ya bu?
0: Yumuşak.
2: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
0: Aman, çok sıcak.
2: Peki ya bu?
0: Of, soğuk, buz gibi.
2: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
0: Yaşasın. Çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
2: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yamancığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
1: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
2: Evet.
1: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
2: Derimiz yaralandığında koruyucu...

0: üçüncü duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
1: Ne?
0: Sakin ol Yaman'cığım.
1: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
0: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
1: Tutarım tabii. Tutmam mı?
0: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
1: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
0: Elbette.
1: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
0: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
1: Bu işe yarayabilir. Ne yapıyorsun Yaman? Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
0: Neden?
1: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
0: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
1: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
0: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
1: Terden mahvetmek mi?
0: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
1: Nasıl dengeliyor ki?
0: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
1: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
0: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
1: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
0: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: Şey, kusura bakmayın, biz rüzgarı hesap edememişiz de.
1: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
0: Hop, beklesene. O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
2: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
2: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
2: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
1: Evet. Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Denesek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı.
1: Acaba bizimki nerelere gitti?

shaky, Jake.

0: abi.
1: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
2: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
3: Benim elbisem.
1: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
3: Zarar vermemişsin.

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da alamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Ayşegül çok üzüldü ya.
2: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor. Hepsi senin şu buranak mı neyse o alet yüzünden oldu.
3: Helal olsun. Nasıl yaptın Meto?
2: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
4: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
2: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
1: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
4: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
1: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
4: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
1: Estağfurullah çocuklar, o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım. Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük. Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
2: Nasıl yani?
1: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
4: Yenisini yapmıştık.
1: Peki ikizlerin oyununu mahvedince? Ağaç evi yaptık. Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
2: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Buradalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
1: Hayır ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
2: Gerçekten mi?
4: Hadi o zaman iş başına. Getirin elleri.
5: Oh!

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: bakalım paslanmış mıyım? Ah, bismillah.
1: Ayşegül! Kardeşlerin en güzeli.
2: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba.
1: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
1: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: Ali layım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Benimki neredeyse hazır. Kanatlara son dokunuşu yapıyorum. Daha önce hiç böyle bir kuş figürü denememiştim.
2: Güzel olan kazansın.
0: İşte karagöz perdesinin çıtayla uçan kuşu budur.
3: Ben boşa uğraşıyorum o zaman şu an. Eline sağlık kardeşim. Kuş gibi olmuş. Benimki de kuş ama uçamayan cinsinden olmuş.
0: Sağ ol kardeşim.
2: Benimkine bakmadan karar vermeyin derim.
4: Ooo müthişim.
0: Harika. Bu seferlik çizgide galip, resimde mülayim olduğunu kabul ediyorum.
2: Sağ olun, var olun.
5: Gel pisi pisi. Bak sana ne vereceğim. Gel bakalım, hiç korkma. Aç gibisin ama yemiyorsun. Allah Allah. Senin için ne yapsak acaba? Bekle beni, hemen geliyorum.
0: Güzel oldu. Hepimizin eline sağlık.
2: Bu şekilde istediğimiz sayıda yeni karakter oluşturabiliriz.
3: Hem de eğlenceli. Ben sevdim.
0: Başka kahraman ihtiyacımız kalmadığına göre sıra geldi perdeye aktarmaya.
3: Sokak hayvanlarına Hacivat ve Karagöz'le dikkat çekeceğiz. En güzel proje bizimki olacak.
0: Hadi inşallah.
2: Metnimizi gözden geçirelim. Sonra da seslendirelim.
3: Rolleri paylaşmadık ki.
0: Doğru ya. O zaman ben Karagöz olayım.
3: Yok canım. Nedenmiş o?
0: Tiyatroda galip, sinemada mülayim olan benim. Ondan.
3: Girdiğine havalara.
2: Kura çekelim.
0: Tamam. Peki kuş gelirse ne olacak?
2: Yapacak bir şey yok. Ne çıkarsa bahtımıza.
5: Gel pisi pisi. Aç aç, nereye gittin? Pisi pisi. Gel hadi. Bak sana ne getirdim. Yaş mama getirdim sana. Nereye kayboldu acaba? Pisi pisi.
2: Karagözüm merhaba.
3: Sana benzer bal kabağı.
2: Bal kabağı nereden çıktı Karagözüm? Merhaba dedim, merhaba.
3: Öyle desene mübarek. Sana da merhaba.
2: Nereye gidiyorsun böyle telaşlı?
3: Sorma Hacivat başıma geleni.
2: Hayırdır inşallah Karagözüm, korkutma beni. Ne geldi başına?
3: Ohan da geldi. Gok, gok, gok, gok. Ha. Artık senin başında. Oh. Gok, gok.
2: Kış, kış.
3: Gok.
2: Pek yapışkan çıktı bu Karagözüm.
3: Hem nasıl yapışkan. Kediler için aldığım tüm ciğerlere bir yapıştı. Hepsini mideye indirdi.
2: Anlaşıldı. Seni köfte hor seni.
3: Gok, gok.
2: Buraya kadar çalışmıştık hocam. Nasıl olmuş?
6: Çok iyi olmuş çocuklar. Elinize sağlık.
0: Çok uğraştık hocam.
6: Belli belli, maşallah. Okulda sergilemeden önce belki bize de oynarsınız ha?
3: Tabii ki hocam. Ne demek?
0: En zor rol bana çıktı hocam.
6: Rolün ne?
0: Kuş hocam.
3: Bütün sözleri de hep aynı. Gak, gak, gak.
6: Rolün iyisi kötüsü olmaz Galip. Gaksa gak, guksa guk.
0: Aynen hocam. Ne demişler? Gakta Galip, gukta mülayim.
2: Hı? Hı? Neydi o?
6: Anlarız şimdi.
0: Hocam kuşmuş.
3: Lütfen iyi olsun Allah'ım.
6: Sanırım kanadı kırılmış. Veterinere götürmek lazım. Onu taşıyacağımız bir şey alıp hemen geliyorum çocuklar. Siz başından ayrılmayın.
0: Tamam hocam. Kötü bir şey olacak diye çok korktum ama neyse ki iyi.
6: Evet, Allah'a şükür.
3: Hocam düşünüyorum da biz fark etmesek şu anda durumlar çok farklı olabilirdi.
2: Aynen kardeşim. Kedilerden önce gördüğümüz çok iyi oldu. Kendini kurtaramazdı zavallıcık.
0: Veteriner olmasa ne yapardık esas?
3: Gerçekten de hocam, eskiden böyle durumlarda ne yapıyorlardı?
6: Çocuklar, veterinerlik dün ortaya çıkmış bir meslek değil ki. Çok eskiden beri var. Hem biliyor musunuz, eskiden sadece hayvan doktorları değil, hayvan hastaneleri bile vardı.
4: Ne?
6: Hayvan hastanesi. Başlangıçta göç yolunda yaralanan leylekler için açılmış. Adı ne biliyor musunuz?
0: Ne?
6: Gurabahane-i Laklakan. Yani düşkün leylekler evi.
2: Düşkün leylekler evi ha? Çok güzel.
6: Önce leylekleri tedaviyle başlayıp sonra tüm hayvanları tedavi etmiş atalarımız.
0: Atalarımızı çok seviyorum hocam.
6: Ben de.
5: Selamünaleyküm hocam.
6: Aleykümselam Cemile. Birini arıyor gibisin.
5: Evet hocam. Kahverengi tekir bir kedi gördünüz mü buralarda?
0: Hayır.
6: Ben de görmedim.
0: Selamünaleyküm hocam.
6: Aleykümselam Mustafa.
0: Hocam emaneti getirdim.
2: Emanet derken?
6: Kumruların buğdayı.
2: Kumrularımıza iyi bakmaya devam ediyoruz.
6: Çok sağ ol Mustafa. Bu vazifeni hiç aksatmadan yapıyorsun.
0: Kumruları çok seviyorum hocam.
5: Hocam ben de bu hamaları bırakayım. Görürseniz eğer o tekire verirsiniz.
6: Oo, mancalar hazır. Mancacılar desen muhteşem.
0: Ha? Manca mı? Mancacı mı?
6: Evet. Mancacılık Osmanlı'da bir meslek çocuklar. Hayvan sevgisinin mesleğe dönüşmüş hali diyebiliriz. Sokak hayvanlarını hayır sahiplerinin desteğiyle ciğer, dalak gibi pişmiş etle besleyen insanlara mancacı denirdi. Sadece kedi köpekler değil, kuşlar hatta yabani hayvanlar bile beslenirdi. Şimdi kumruların payını verme zamanı.
0: Bize iyice alıştılar hocam.
6: Hayvanlar sevgi ve merhamet gördükleri insana alışırlar çocuklar. Hadi yemlerini verelim. Hayvanlara ecdadımız çok sevgi gösterirdi çocuklar. Çünkü Peygamber Efendimiz onlara karşı daima merhametli olmamızı istemiştir.
5: Evet hocam, merhamet etmeyene merhamet edilmez.
6: İşte bu.
2: Merhamet de galip, sevgide mülayim olmak için elimizden geleni yapıyoruz hocam.
6: Biliyorum ve sizin bu hassasiyetiniz beni acayip mutlu ediyor. Sizi küçük mancacılar sizi.
0: İşimiz bitti. Gidebiliriz hocam.
6: Hadi bakalım.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Elhamdülillah. İyiyim, iyiyim, merak etmeyin. Biraz üşütmüşüm, üstünüze afiyet. İlaçlarımı aldım. Az da dinlendi mi bir şeyim kalmaz. Ama canım sıkkın. Elhamdülillah. Aslında sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Kaba davranış.

İlaçlar çok üzüyor beni. İlaç almak üzere eczaneye gittim. İlaçlarımı aldım ama eczacıda bir komşumla karşılaştım. Ne bir güler yüz ne de bir geçmiş olsun dileği. Hastalanana geçmiş olsun, Allah şifa versin demek, yanımıza gelen bir insanı güler yüzle karşılayıp hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Bakın aklıma yine harika bir fikir geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket cümleleri hakkında var mısınız kapışmaya? Her zamanki gibi formunuzdasınız. Maşallah. Madem ikiniz de hazırsınız, bu sefer keçeyle başlayalım. Olur mu Kara? Bak sen! İşte nezaket böyle bir şey. Değer görmek hepimizin hoşuna gider çocuklar. Değer görmek için karşımızdakilere değer vermek gerekir. Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine bir daireyle başladık. Hadi bismillah. Yemeğini almak üzere olan bir çocuk. Yemeğimizi elleriyle hazırlayıp sevgiyle tabağımıza koyan annemiz bize ne der? Afiyet olsun der. Biz de ona ellerine sağlık deyip bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ ol keçe. Şimdi sıra Kara'da. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Salıncak. Çok severim. Of, geçmiş olsun. Canı yanıyor olmalı. Bir park kazası yaşanmış sanırım. Bu çocuklar durumu güzellikle halletmek için birbirine ne desin? Evet, özür dilerim desinler ve tatlıya bağlasınlar değil mi? Özür dilemek bir erdemdir çocuklar. Kalpleri yumuşatır, gönül alır. Ve unutmayın, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Yeni bir çizim için keçe geldi bile. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Geometrik şekillerle imtihanımız devam ediyor. Bakalım ne çıkacak?

Bir evin kapısını çaldığımızda selam veririz. Diğeri de selamla karşılık verir. Merhaba, günaydın, iyi günler, hepsi olur. Yeter ki selamsız sabahsız konuşmaya dalmayalım. Bir özür, bir merhaba, bir lütfen günümüzü değiştirir çocuklar. Unutmayın, güzel söz söylemek peygamberimizin sünnetidir ve nezaket hepimize yakışır. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Salam.
1: Sesini duyur.
2: Bugün çok sıcaktı. Medine'ye kolay gidebildin mi?
3: Zor oldu ama elhamdülillah güzel oldu.
2: Ya neler oldu Medine'de?
3: Önce Abdullah bin Zeyd'in yanına uğradım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda bir emanet var. Gelirken onu al getir demişti. Evine gittiğimde orada değildi.
2: Ya.
3: Sonra çarşıya gittim. Orada da yoktu. Birkaç kişiye sordum. Görmediklerini söylediler.
2: Sen ne yaptın?
3: Ne yapayım? Ben de mescidin yolunu tuttum. Ezan vakti yaklaşıyordu. Namaza yetişeyim dedim.
2: Sonra ne oldu?
3: Mescide vardığımda onu gördüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Abdullah bin Zeyd de yanındaydı. Sonra Peygamberimiz her zamanki gibi Bilal'e ezan okumasını söyledi. Bilal o kadar güzel bir ezan okudu ki sesi herkeste hayranlık uyandırdı.
0: Peygamberimiz ne yaptı baba?
3: Ezan bittikten sonra ayağa kalktı, namaz kıldırdı ve bizlerle konuştu.
0: Ya! Baba, bugün Ali'de otlatmak için bir tepeyi çıkarttı. Öğle yazını tepeye bile zor geliyordu. Arkasındaki dağlara ise hiç ulaşmıyordu.
2: Ya! O zaman oralarda da sen ezan oku oğlum.
0: Doğru.

Seninle görüşeceğiz Şifa. Önce şu işi bir halledeyim de.

0: Geç kalıyorsun abi. Senin için kahvaltı hazırladım.
1: Yetişirim ben, merak etme.
0: Kusura bakma abi. Şaka yapmak istedim, biraz ağır oldu.
1: Evet, biraz ağır oldu.
0: Neyse, hadi kahvaltını yap da yola çık. Geç kalıyorsun.
1: Evelallah, geç kalmam. Bir çıktım mı hemen oradayım.
0: Olamaz. Bilerek olmadı çok abi. Fena. Gerçekten.
1: İlk yetişilecek yer var dedik. Güneş tepeye varmak üzere. Bu gidişle yetişemeyeceğim. Buldum. Anit, sen böyle yavaş yavaş geli dur. Fazla hızlanma, olur mu? Ben koşarak dünkü tepeye varacağım. İşim bitince hemen döneceğim. Hızlanma, olur mu? Öyle yavaş yavaş devam et.
0: Ah!

Anit!

I need

us. Dayan Anit, seni kurtaracağım. Oraya nasıl gittin sen? Her şey kadife çiçeği içinde, değil mi? Hangi yoldan gidiliyor oraya? Hadi Lemi, Ani de yardım et. Olamaz! Geliyorum Anit, dayan! İşte geldim!

0: Seni bıraktığım için özür dilerim Anit. Üzülme Anit. Bir daha buluruz, merak etme. Hadi gidelim.
1: Yela, yela.
0: Sen uzağa gitmeyeceğim Anit.

0: Allah Allah.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Ha. Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ha. İçinde ezan okunuyor Anit. Duyuyor musun? Ama buradan duyulmuyor. He?
2: Yaşasın. Şimdi ezan okuma vakti.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

yaşayan, oradan da doğuyan. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.

0: Hayır. Bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
1: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay çatlayacağım. Sor artık mı?
1: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
1: Bilmiyorum.
0: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
1: Yo, cevabı bilmiyorum.
0: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
1: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
1: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
1: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
0: Affedersin Mo.
1: Hangi işi bana bıraktınız?
0: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
1: Doğrudur.
0: Biz de haber yapacağız.
1: Şüphesiz.
0: Sana şu işi bıraktık dostum.
1: Hadi söyle artık.
0: Bilmiyorum.
1: Vay, bilmecenin intikamı ha?
0: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
1: 3 çuval mı? Acaba diyorum. Arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: Buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin. Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
4: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
5: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.

0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
0: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
2: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
3: İşte bu! Hayır geceleri zinciri.
0: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
4: Biliyoruz, ayran.
0: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç haf. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır!
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay, Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: ki? Balonda buluşacağımızı kimse söylemedi bana.
1: Sema abla, toz alma işi bitti.
2: Eline sağlık Alper'cim.
1: Başka yapılacak iş var mı abla?
2: Aslında buradaki temizlik malzemelerini yerine kaldırmamız gerek Alper'cim. Ama yorulduysan...
1: Yorulmadım Sema abla, hiç yorulmadım.
0: Yoruldun sen.
2: Aa, Elif, hayırlı günler, hoş geldin.
0: Hayırlı günler Sema abla, beni neden beklemediniz?
2: Elif'cim, bugün temizlik günü, unuttun mu? Erken.

0: Ben balonda buluşuyoruz.
1: Aa sahi. Şaşkın kafam, şaşkın. Unuttum.
0: Olur öyle. Takma kafana Elif'cim.
1: Tamam ama bana Elif demesen. Miço'yum yani ben.
0: Aa sahi, sen Miço'sun.
2: Bunların yeri neresi Sema abla?
1: Ben biliyorum Alper, ben götürürüm. Sen bırak, yoruldun sen.
2: Yok Elif, yorulmadım. Yerini söyleyin yeter.
1: Alper, ben götürürüm. Bir kerecik geç kaldım diye sen mi Miço olacaksın?
2: Elif beni hiç sevmiyor değil mi Sema abla?
0: Aa, aşk olsun Alper, böyle düşünme. Sadece daha duruma alışamadı.
2: Ama ben onun yardımcısı olmayı kabul ettim. Teleskobumu paylaştım. Ne isterse yapıyorum.
0: Alper'cim, Elif çok sevgi doludur. Vicdanlı ve merhametlidir. Ancak senin aramıza katılman onun için çok ani oldu. Bu yeni duruma alışamadı.
2: Anlıyorum.
0: Belki de seni sevdiğimizde ona karşı olan sevgimiz azalacak gibi düşünüyordur. Seni sevmemiz onu sevmemize engel değil. Bunu kavradığında bu sorun çözülecektir.
2: İnşallah.

0: suç, dikkat öyküsü başlayacak.
1: Acele etmeyelim Elifciğim. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra dikkat öykümüze başlarız, olur mu?
0: Olur.
1: Her şeyin farkındayım Sema. Bana bırak.
2: Peki baba.
1: Evet. Herkes hazırsa başlayalım dikkat öykümüze. Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız denizlerde iki sıkı dost yaşarmış. Bu minik balıklar birbirlerinden hiç ayrılmazmış. Öyle sıkı sıkıya bağlı dostlarmış ki lakapları da buradan geliyormuş zaten.
0: İsimleri neymiş Algah dede?
1: Sen koymak ister misin isimlerine?
0: Olur. Biri Bıdık olsun.
1: Peki diğeri?
0: Onu da Elif seçsin.
1: Harika. Seç bakalım bir isim Elifciğim.
0: Sen Alper'e sordun Algah dede, o söylesin.
1: Beni kıracak mısın yoksa?
0: Hayır, hiç kırmam seni. Fıstık olsun.
1: Harika. Bıdık ve Fıstık. Bu iki sıkı dost denizde dolaşırken bir balıkçının ağına takılmış minik bir balık görmüşler.
3: Onun adı da Cici olsun mu Agah dedi?
1: Olsun tabii ya. Cici'yi ağlara takılmış görünce Bıdık hemen onu kurtarmaya karar vermiş. Ancak Fıstık bunun çok tehlikeli olabileceğini söylemiş. Bıdık ona yardım etmek zorunda olduklarını söylemiş. Ve doğruca gidip dipten bir deniz kabuğu almış, deniz kabuğuyla ağı kesmiş. Cici'yi kurtarmış.
0: Hey yaşasın, Cici kurtuldu.
1: Cici hayatını kurtaran Bıdık'a çok teşekkür etmiş. Onunla arkadaş olmak istemiş. Bıdık da bunu memnuniyetle karşılamış. Karşılamış karşılamasına fakat Fıstık bu durumu pek kabullenememiş. İki sıkı dostluk biz. Bu Cici de nereden çıktı diye düşünür olmuş.
2: Bıdık Fıstığı her zamanki gibi çok seviyormuş. Ona karşı olan sevgisini hiçbir şey değiştiremezmiş. Ama Cici'yi de sevmeye başlamış.
1: Fıstık bu durumu kabullenememiş. Eğer bu Cici aramıza girerse bizim dostluğumuz zarar görür diye korkuyormuş.
2: Ancak Fıstığın bilmediği bir şey varmış.
0: Neymiş o Sema abla?
2: Bıdık'ın gönlünde herkese yetecek kadar sevgi varmış Elifciğim. Tıpkı bizler gibi. Biz de annemizi ayrı severiz, babamızı ayrı, öyle değil mi? Mesela sen anneni çok seviyorsun değil mi?
0: Evet.
2: Ama babanı da çok seviyorsun.
0: Evet, ikisini de çok kocaman seviyorum, dağlar kadar.
1: Gördün mü ya? Gönlünde hepimize yer var. Aynı anda hepimizi çok çok sevebiliyorsun. İşte Bıdık da aynı şekilde can dostu Fıstığı çok sevmeye devam ederken yeni arkadaşı Cici'yi de sevmiş. Ancak Fıstık buna biraz içerlemiş ve bir gün Bıdık'ı karşısına alıp...
2: Sevgili dostum Bıdık, senden bir karar vermeni istiyorum.

0: demiş. Buduk ne kararı diye sormuş.
1: Cici mi ben mi?
0: Demiş.

0: yorumluyorsun. Bu doğru olmaz. Benim gönlümde ikinize de yetecek kadar sevgi var.
1: Demiş. Fıstık buna alınmış. En sevdiğim sensin demediği için küsmüş ve bıdığa...
0: Peki o halde. Sana yeni dostluğuna mutluluklar dilerim. Ben gidiyorum.
1: Deyip oracıktan ayrılmış.
2: Keşke ayrılmasaydı.
3: Evet, keşke Cici gitseydi.
0: Ama bu doğru değil ki Elif'ciğim. Cici ya onu seç ya beni diye bıdığı zorlamadı. Arkadaşını zora sokan fıstık oldu.
3: Ama Cici sonradan geldi.
1: Elif'ciğim, eğer baban sana Agah dedeni sonradan tanıdın, onu sevme deseydi ona ne derdin?
3: Babacığım, ben seni de çok seviyorum, Agah dedemi de derdim.
1: Gördün mü bak, sen nasıl ki babanı çok seviyorken beni tanıdın, beni de sevdin. Bıdık da fıstığı çok severken Cici'yi tanıyıp onu da sevmiş.
2: Peki fıstığa ne olmuş sonrasında Agah dede?
1: Bir süre öylece gezmiş. Bir başına dolaşmış. Bıdık onu çok özlüyormuş. Fıstık da bıdığı özlüyormuş ama gururundan yanına gitmiyormuş.
0: Günlerden bir gün Bıdık ve Cici gezintiye çıkmışken bir de ne görsünler?
3: Ne görmüşler?
1: Fıstık bir balıkçının oltasındaki yemi yutmak üzere.
2: Eyvah, yutmasın, oltaya takılır.
1: Evet ama fıstık bunun yem olduğunun farkında değilmiş. Tam oltaya gelmek üzereyken Cici birden fırlayıp fıstığı kenara ittirmiş.
3: Yaşasın, yetişti.
1: Yetişti yetişmesine, lakin fıstık hala olayı fark etmemiş. Cici kendisiyle kavga etmek istiyor sanmış. Hemen ona...
0: Demek hem dostumu elimden aldın hem de beni kenara ittiriyorsun. Kavga etmek mi istiyorsun?
1: Demiş. Cici de ona... Dostunu elinden almak gibi bir niyetim yoktu fıstık. Seni kenara ittirmemin sebebi de kavga etmek değil, balıkçının oltasından kurtarmaktı, demiş. Fıstık olanı biteni anlayınca pişman olmuş.
0: Özür dilemiş ve çok özlediği arkadaşının yanına geri dönmüş.
1: Bundan böyle denizdeki iki sıkı dost gitmiş, yerine ayrılmaz üçlü gelmiş.
3: Hey, yaşasın, ayrılmaz üçlü oldular. Tıpkı bizim gibi. Sema abla, Agah dede ve ben.
2: Evet. Tıpkı sizin gibi oldular. İnşallah ben de bir gün Cici gibi aranıza katılabilirim. Ve sıkı dörtlü oluruz.
3: Ama bir saniye. Sen Cicisin. Ben de fıstığım. Alper, özür dilerim. Sana haksızlık ettim.
2: Özür dilemene gerek yok Elif. Unuttun mu? Ben senin yardımcınım. Miço'lar yardımcılarından özür dilemezler.
3: Dilerler, dilerler. Eğer hata yaptılarsa dilerler.
1: Evet, hadi bakalım. Öykü bitti. Şimdi ne zamanı?
2: Dikkat yarışı zamanı.
1: Evet, aynen öyle. Evet, ilk sorunuz geliyor. Hazır mısınız çocuklar?
3: Evet.
1: Bu bıdık ve fıstığın lakabı neydi?
2: İki sıkı dost.
1: Harika. Bir puan Alper'in oldu.
0: Peki Cici ile nasıl karşılaşmışlardı?
4: Balıkçıların ağına takılmış şekilde.
0: Evet küçüğüm, durum bir bir oldu. O halde son soru gelsin.
1: Bıdık fıstığın hangi isteğini reddetmişti?
3: Sanırım ikimiz de cevabı biliyoruz Alper. Bırakalım da arkadaşımız cevaplasın.
4: Olur. Ya Cici'yi ya da kendisini seçmesini istemişti.
0: Harika. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun küçüğüm. Bu balon maketin, bu da rozetin.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım. Dikkat balonu, ne yanlış, ne doğru.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen uzanıyorum.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu.

Ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sevdiğim kitabım kayboldu.
1: Bunun için mi bu kadar üzgünsün?
0: Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim. Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
0: En çok kardeşi olan meyve mi?
1: Evet.
0: Bilmem.
1: Üzüm. Tamam. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Oley! Dik düştü. Başardım. Sıra sende.
0: Of.
1: Hayda. Hadi top oynayalım Eymen. Nasıl mutlu edeceğim ben bu çocuğu ya?

0: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
1: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
0: Nasıl yani?
1: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
0: Evet.
1: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
0: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
1: Hayır.
0: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
1: Anlattı mı?
0: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
1: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
0: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
1: Beni mi?
0: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
1: Hadi ya.
0: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

0: triatlon. Çocuklar. Vişneli kek isteyen var mı?
1: Ben.
0: Ama sadece bir tane kekimiz kaldı.
2: En büyüğünüz ben olduğum için kek benim hakkım.
3: En küçüğünüz benim. O yüzden kek benim hakkım.
4: Aranızda tek kız benim. O yüzden kek benim olmalı.
1: Aranızda en Yusuf benim. O yüzden kek benim hakkım.
2: Böyle olmaz. Yarış yapalım. Birinci olan keki yesin. Adalet budur.
5: Adalet güzel bir erdem. Ama paylaşmak da en güzel erdemlerden biridir. Paylaşıp yeseriz olmaz mı?
2: Olmaz. O kek ancak bana yeter.
4: Tamam o zaman. Koşu yarışı yapalım.
2: Ben koşu sevmem ya. Bisiklet yarışı olsun.

0: Bence yüzme yapalım.
1: Olmaz.
0: Olur.
2: Ne oluyor? Neden bağırışıyorsunuz?
3: Hangi yarışı yapacağımıza karar veremedik. Ben koşu diyorum.
1: Ben de bisiklet.
0: Ben de yüzme.
2: Triatlon yapın o zaman.
1: Heh. Aman abla ya. Adını bilmediğimiz yarışlar çıkarma başımıza. Seç birini işte. Tabii.
2: Hayır Zekicim. Triatlonda hem koşu hem yüzme hem de bisiklet yarışı yapılır.
0: Aa, tamam o zaman. Üçümüzün de dediği oldu.
1: Hiç şansınız yok çocuklar. Dayınız olimpiyatlarda altın madalya almış bir kişidir. Tabii.
4: Zeki.
1: Ne var baba ya? Almadın mı? Aldım.
4: Peki o altın madalya niye sende değil şu anda?
1: Birinci olan oyuncuya takmam için vermişlerdi bana. Ben ne taktım? Ne var bunda? Odamın madalyasını mı alsaydım? Hayret bir şey. Tabii.
5: Ama ben sizinle yavaşamam ki. Kaybederim.
1: Merak etme ufaklık. Yalnız değilsin. Abinle ablan da kaybedecek.
3: Ben ikimiz için yarışırım. Kazanırsam keki bölüşürüz.
5: Yaşasın.
2: Hadi bakalım ilk yarışımız yüzme. Yüzme kıyafetlerinizi giyin de yarışa başlayalım.
1: Gerek yok. Balıklar yüzme kıyafeti mi giyiyor sanki?
6: Balıklar yüzme kıyafeti giymiyor. Çünkü Allah zaten onların vücudunu yüzmeye uygun olarak yaratmış.
7: Hem bu kıyafetlerine suya girersen ağırlık yapar. Rahat yüzemezsin.
1: Daha iyi anne. Ağırlık yapsın ki çok hızlı yüzmeyeyim. Yoksa hızımı alamayıp karşı kıyıya çarparım.
2: Bu mevsimde gölde biraz soğuk olur. Koruyucu kıyafet giymezsen üşürsün.
1: Merak etme abla. Onun da çaresini buldum.
7: Sormaya korkuyorum ama. Neymiş?
1: Montumu giyeceğim. Abi.
7: Of, of.
2: Zeki, emin misin?
1: Tabii ki abla. Başlat sen yarışı.
2: Yarışmacılar hazır olsun. Karşı kıyıya ilk giden kazanır. 3, 2, 1, başla. Montu bırak, montu.
0: Yaşasın, kazandım.
3: Tebrik ederim Yusuf, çok hızlı yüzdün.
0: Teşekkür ederim ablacığım, sen de iyiydin.
4: Söyle bakalım, bu yarıştaki hatan neydi?
1: Mont yerine yağmurluk mu almalıydım?
7: Bu çocuk adam olmaz.
4: Hayır, rakiplerini küçümsedin. Yarışa gerekli hazırlıkları yapmadan girdin. Özen göstersen bunlar olmazdı.
1: Bu sefer her şeyimle hazırım. Rakibi küçümsemiyorum. Ama yine de yarışı ben kazanacağım. Tabii.
0: Bisiklet benim işim. Bu yarışı sana bırakmam dayı.
3: Ben sizin kadar güçlü değilim. Ama yine de elimden gelenin en iyisini yapacağım.
2: Hazır mısınız?
0: Evet.
2: 3, 2, 1.
3: Kafanı kullan Zeynep, kafanı kullan. Buldum. Hehehehe
6: Zeynep. Harika bir yarış çıkardın.
4: Söyleyin bakalım. Zeynep bu yarışı nasıl kazandı?
1: İyi de yaparak tabii.
0: Kesin elektrikli bisiklet kullandı. Yoksa bu kadar hızlı nasıl gidebilir ki?
1: Evet, olabilir. Yani kesin öyle olmuştur. Tabii.
4: Hayır, hile yapmadı. Allah'ın yarattığı tabiat kanunlarını kendi lehine kullanmayı bildi.
1: Nasıl oldu peki?
2: Siz hızla bisiklet sürerken bir hava direnciyle karşılaştınız. Bu da sizi yavaşlattı. Ama Zeynep vücudunu yatay olarak bisiklete koyduğu için onun vücuduna gelen hava direnci azaldı. Bu da hızlanmasını sağladı.
1: Vay arkadaş ya! Yan gelip yatmanın bu kadar işe yarayacağını tahmin edemezdim. Tam benlik bir işmiş. Tabii.
4: Demek ki neymiş? Akıl kas gücünden üstünmüş.
2: Son yarışımız koşu.
1: Bunu kesin kazanmalıyım. Yoksa vişneli keke.
8: Elveda.
2: Toplamda 5 kilometre koşacaksınız. Kayalık alana gidip ilk gelen kazanır.
8: Ne? 5 kilometre mi?
7: Ne oldu dayı? Koşamaz mısın yoksa?
1: Ne? Kim? Ben mi? Bana maraton zeki derler. 500 kilometre koşarım ben. 500. Tabii.
3: İyi bakalım. Görelim hadi.
1: Kesin kazanmalıyım. Kesin, kesin, kesin. Tabii.
2: 3, 2, 1. Başla.
1: Tozumu yutmayın bari.
9: Zeki, Zeki, Zeki, Zeki. Zeki.
1: Kazandım.
9: Şampiyon Zeki.
8: Of, bitmedi mi bu yarış? Ölüyorum yorgunluktan.
3: Yan gelip yatarak yarışı kazanamazsın dayıcığım.
0: Sen yarışları karıştırdın. O bisiklet de yokuş aşağı giderkendi.
1: Görürsünüz siz bu yarışı

0: Geraltam.
1: İyi misin kardeşim? Ay. Gel sana yardım edeyim.
2: Çok acıyor.
3: Harikasın Zeynep. Hem triatlonu kazandın hem de iyilik sınavını geçtin.
4: Seninle gurur duyuyorum kızım. Hepinizle gurur duyuyorum.
5: Peki ya benimle abla?
3: Seninle de ama önce söyle bakalım. Ne ders aldın bu yarışmalardan?
6: Şimdi şöyle anlatayım babacığım.

yarışında. Sakla sen enerjini. Kalırsın yarı yolda. Koşarsan jet gibi. Hayatta bir maratondur. Dikkatli yaşamalı. Hırs yapma, kibir yapma. Erdemli yaşa onu. Tabii.

Büttüt'ü sen sahneye çevirmek ister misin? Nasıl mı? Çok kolay. Şimdi kumandayı eline al. Aldın mı? Harika. Şimdi kumandadaki ses tuşunu bul. Ben 3'e kadar sayınca o tuşa bir kere basacaksın. Anlaştık mı? Harika. 1, 2, 3.

0: bak. Gördün mü? Sen başardın.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Kendine güven. Bugün konumuz bu oldu.
0: Baba, biz ne zaman seninle ormanı keşfe çıkacağız?
3: Aman kardeşim dur. Biz daha yavruyuz. Orman keşfine nasıl gideriz?
2: Belki ormanın derinliklerini keşfetmek için küçüksünüz küçük kurt. Ama bugün sizinle çok derinlere gitmeden bir prova yapabiliriz.
0: Ne provası baba kurt?
2: Keşif provası. Bir kurt nasıl yiyecek bulur? Ormandaki rakiplerinden nasıl gizlenir? Nasıl sessizce ormanda dolaşır? Hepsini prova edelim.
3: Ormanda dolaşmak mı? Gizlenmek mi? Amanın.
0: Dur kardeşim. Gerçek değil. Prova dedi babam. Hem o da yanımızda olacak. Korkma.
2: Ormanda dolaşırken çok dikkatli olmalıyız. Birinci kural.
3: Ormanda dolaşmamaktır değil mi babacığım?
2: Küçük kurt, beslenmek için, su bulmak için, yaşantımızı sürdürmek için ormanda dolaşmamız gerek. Hatta bazen yiyecek bulmak için ormanın derinliklerine de inmemiz gerek.
3: Ama ben yapamam.
2: Korkmana gerek yok. Ben sana bugün her şeyi anlatacağım. İşte bak, orada bir ceylan var.
4: Hani nerede?
3: Ceylan mı? Hayır hayır kaçalım.
2: Küçük kurt, unuttun mu? Provadayız. Gerçekten ceylan yok. Aman, o da ne? Bu ceylanı bir de tilki takip ediyor.
3: Ay, tilki mi? Kaçalım, saklanalım.
2: Dur küçük kurt. Prova için şakacıktan söylüyorum. Bak yavrucuğum. Seni bu hayatta en güçlü yapacak şey nedir biliyor musun?
3: Senin beni koruman mı?
2: Hayır. Önce Allah'a, sonra da kendine güvenmen.
3: Ama ben kendime hiç güvenmiyorum ki.
2: Ama güvenmek zorundasın. Ormanda dolaşırken pek çok canlıyla karşılaşırız. Bunların bazılarından saklanmamız gerekir. Bazılarındansa korkmamıza gerek yoktur. Hepsini öğrenmemiz gerek.
3: Ama ben hepsinden korkarım.
0: Korkma kardeşim. Kurtların sürüsünde bir sürü görev var. İstiyorsan sürü için gözcülük yaparsın.
2: Ama iyi bir gözcü olabilmek için de kendine güvenmen şart.
3: Şey, gözcülük de tehlikeli. Haberci olsam daha az tehlikeli olmaz mı?
0: Evet ama haberci olmak için de herkesten hızlı koşabildiğine güvenmelisin.
3: Ya, yine mi kendime güven?
2: Bak yavrum. Rabbim sana pek çok özellik bahşetmiş. Bu özelliklerden birinde ya da hepsinde başarılı olabilmen mümkün.
0: Ama önce bu özelliklerini keşfetmeni ve başarabileceğine inanmalısın.
2: Her koşulda denemekten ya da başarısız olmaktan korkma. Ne istediğine karar ver ve başaracağına inan. Unutma ki biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz.
0: Baba, hadi artık provamızı yapalım.
2: Tamam minik kurt. Bugün size doğadaki en büyük rakiplerimizden olan tilkilerle nasıl mücadele edeceğinizi öğreteceğim. Takip edin beni.
5: Demek baba kurt yavru kurtlarına tilkiyle nasıl rekabet edeceğini öğretiyor. Şu korkak olandan zarar gelmez. Ama diğeri büyümeden onları alt etmem gerek. Yoksa baba oğul ormanı bize dar ederler.

0: Kardeşim, kardeşim uyan.
1: Ne? Kimmiş? Ne diyor? Ne istiyormuş?
0: Kardeşim turuncu tilki. Uyan, bu saatte ne uykusu bu?
1: Ne uykusu olacak? Öğle uykusu.
0: Uyu sen, uyu. Sen öğle uykusundayken baba kurt yavru kurtlarını eğitiyor.
1: Ne var bunda? Her baba yavrusuna eğitir. Bunun için tilki uyandırılır mı hiç?
0: Turuncu tilki, baba kurt yavrularını bize karşı eğitiyor.
1: Ne? Bize karşı mı? İyi de bize karşı eğitirse bir daha hiç uyku yüzü göremeyiz. Sürekli tetikte olmamız gerekir.
0: Merak etme, benim bir planım var. Gel benimle. Mağaranın içindeki ateş söndükten biraz sonra içeri gireceğiz.
1: Neden ateş sönünce?
0: Ateş söndüğünde uyumuş olurlar da ondan. Onlar uykudayken üçünü de yakalayıp kafese koyacağız.
1: Peki sonra?
0: Kafesleri götürüp ormanın dışına bırakacağız ve tüm orman bize kalacak.

0: Babacım, ateşi tekrar yaksak olmaz mı? Çok karanlık oldu da.
1: Yoksa karanlıktan da mı korkuyorsun? Bir kurt karanlıktan asla korkmaz.
2: Kardeşin minik kurt yine haklı küçük kurt. Karanlık korkunun üstesinden gelebilirsin. Bugün keşif sırasında sana ne öğüt demiştim?
0: Kendine güven.
2: Aynen öyle. Hadi duanı et ve uyu.
3: Duyuyor musun turuncu tilki? Işıl ışıl uyuyorlar. Sesleri geliyor.
0: Ay, o da ne? Birileri geliyor. Hemen babamı ve kardeşimi uyandırmalıyım. Ben onları uyandırmadan gelip beni yakalarlarsa... Amanın, kaçayım Ece'si.
2: Kurnaz tilkiler, uykuda pusu kurdunuz demek.
4: Diğer yavru nerede?
3: Boş ver onu, hiç cesareti yok. Hiçbir şeyi yapabileceğine inanmıyor. Ondan bize zarar gelmez. Şu ikisinden kurtulalım yeter. Hadi turuncu tilki, gidip karnımızı doyuralım. Sonra da bu ikisini götürüp ormanın dışına bırakırız.
0: Kardeşimi ve babamı ormanın dışına götüreceklermiş. Ben ne yaparım tek başıma? Gidip onları kurtarmam gerek. Ya gelip beni görürlerse, ya beni de yakalayıp kafese koyarlarsa. En iyisi burada saklanmak. Ama babam ve kardeşim giderse ben ne yaparım? Onları kurtarmam şart. Ama ya onları kurtarırken ben de yakalanırsam? En iyisi saklanmak.
1: Baba, bak, kardeşim küçük kurt orada.
2: Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum.
1: Evet, geliyor.
5: Yok, vazgeçti.
1: Aa, yok, geliyor.
5: Aa, yine vazgeçti.
1: Yok, geliyor.
5: Gelmiyor.
1: Geliyor.
5: Gelmiyor.
1: Ne yapıyor öyle?
2: Cesaretini toplayamıyor bir türlü. Küçük kurt, beni duyuyor musun?
0: Evet baba.
2: Orman keşif provası yaptığımız gün sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz. Ne koşulda, hangi ortamda olursan ol, ne istediğine karar ver ve kendine güven.
0: Ne istediğine karar ver ve kendine güven. Ailemi kurtarmak istiyorum, bunu başarabilirim. Allah'ım sen güç ver.
3: Eyvah, o korkak yavru. Kafesi açarsa yanarız. Koş!

0: Eyvah! Kurtardı onları. Kaç!
1: Küçük kurt, başardın.
2: Bizi kurtardın kardeşim.
3: Sana bahşedilmiş özelliklerini keşfettin ve denemekten korkmadın.
1: Mevlam yaratmış türlü türlü. Kimi kıllı, kimi tüylü, kimi zayıf, kimi güçlü. Herkesin var bir görevi, ona göre de bir özelliği. Bize düşen her zaman, her koşulda Rabbimize sığınmak ve kendimize güvenmek.
0: Sürçülisan ettiysek affola.

0: Ha? Merak etme tilkiye. Kurye aklı tilkiye.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Heh, Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardır radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Hı? Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannem mi?
1: Hayır. Hı?
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya, tabii ki ben.
3: Dayıcım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çayçıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
2: Geliyorum.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
1: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
3: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yarışma mı bu?
1: Yok aslında.
0: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Rüyamda oldum. Ama gerçekten olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Hı?

유감이 많지 않소리 없어.

kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha, canım benim.

0: haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş,
1: mış, mış, miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
2: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
2: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
2: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
2: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
2: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
2: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.

0: Hı? Tarçın yardım et. Buraya sıkıştılar.
1: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
2: Sakin ol. Gidip bakarız. Hı?
0: Tarçın dur. Ben çıkarırım.
1: Aa, Zemzem değilmiş.
2: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı. Hı? Sana yardım edeyim.
0: Teşekkür ederim amca.
2: Rica ederim. Ne demek?
1: Zemzem! Zemzem neredesin?
2: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
0: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
1: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
0: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
1: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
0: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
1: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
2: Yani aslında...
0: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
1: O zaman gidip soralım baba.
2: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
3: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
2: İnşallah teyze.
0: Babaanne biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
3: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım üzülme. Senin olan sana geri döner.
2: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
3: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
1: İnşallah teyzeciğim.
3: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur. Ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
2: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
1: Burada hurma yetişir mi?
3: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
1: Keşke yetişseymiş.
3: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
1: Acve hurması mı? O da ne?
3: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
1: Hı? Öyle mi? Getiririm tabii.
0: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
1: Neden peki?
0: Saygıdan değil mi babaanne?
3: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
1: O zaman size acve hurması getireceğim. Hı? Hı? Zemzem! Zemzem! Ha? Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
3: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
2: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
3: Siz bize yardım ettiniz. Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
2: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
1: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
3: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
1: Allah'ım Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
2: Amin. Oğlum. Bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
1: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
2: Allah'ın izniyle bulacağız.
1: İnşallah baba.
2: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
0: Hı? Hı? Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
1: Geliyorum. Zemzem'in sesi bu.
0: Nereden geliyor?

0: Zemzem? Zemzem! Neredesin?
1: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Hmm, kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
0: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
1: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
0: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
1: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
0: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Hı. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
1: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
0: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
1: Yani?
0: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
1: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
0: Ben yalan söylemem.
1: Ben de.
0: Oo, ne yapacağız Mete? Sen bir şey düşün lütfen.
1: Ne yapsak? Tamam. Bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Ben hazırım.
1: Ben de hazırım.

0: Zemzem, seni çok özledim. Senin kuşunmuş gerçekten. Sana söylemiştim kaybolduğunu. Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma. Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum. Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
1: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
0: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
1: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
0: Sakız bu.
2: Aa. Sakız mı?
0: Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
1: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
0: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
1: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
0: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
1: Ne kadar mutlular baksana.
2: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi ismini sormayı unuttuk. Adın ne?
0: Adım Hayri.
1: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
0: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
1: Artık yola çıkabiliriz.
2: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
1: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
3: Yolunuz açık olsun.
4: Her şey için teşekkürler.
1: Zemzem nerede? Zemzem!
4: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört, hı? Beş, altı, yedi, sekiz.
2: Sen nereden çıktın?
1: Evden çıktım abi.
2: Hadi devam.
0: Bir, iki, üç,
1: dört, beş. Ne yapıyoruz abi?
2: Sabah sporu.
0: Bir, iki.
1: Çok zevkli. Öğle sporu ve akşam sporu da yapacak mıyız?
2: Yorulmaz mısın?
1: Yorulmam.
2: Pekala, hadi bakalım.
0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, ay, iki, of, üç. Bir, ay, iki, of, üç.
2: Zorlanıyor musun kardeşim? Hareketler zor mu geldi?
1: Hayır, kolay geldi. Ama yavrucum da yapmak istiyor. Hı.

0: Bahçeyi sulamama gerek kalmadı. Yaşasın!
1: Ama spor yapacaktık. Hı?
0: Veranda'da yaparız. Hı? Hı? Nisan yağmuru bu Cemre. Hı?
1: Nisan yağmurumuş yavrucuğum. O nasılmış?
0: Nisan yağmuru çok faydalıdır Cemre. Ondan kaçılmaz. Böyle yağmur altında kalabilirsin biraz.
1: Abi ıslanıyorsun, dikkat et.
0: Sen de gel, saçlarına yağmur suyu da isin biraz.
1: Değerse ıslanmaz mı?
0: Islansın canımın içi, Nisan yağmuru şifadır.
1: Annem şifaya kızmaz.
0: Kızmaz, merak etme. Hemencecik değişiriz üstümüzü.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam dede. Nisan yağmuru kaçmaz dede.
1: Kaçmaz dede. Kaçsa da yakalarız bak. Hı hı. Yakaladım.
2: İlahicim. Yağmuru yakalamanın başka yolları da var.
0: Nasıl? Nisan yağmuru gerçekten faydalı mı dede?
2: Bu ayda yağan yağmurların yüksek oranda demir içerdiği söyleniyor.
0: Vay, demir vücudumuzun çok ihtiyacı olan bir şey.
2: Tabii, ayrıca bu yağmurun havadaki yoğun kükürt ve karbonu arındırdığı da biliniyor.
0: Saçlara da iyi geliyormuş diye duydum dede.
2: Hem saç köklerine hem de bitki köklerine iyi gelir evlat.
0: Çok iyiymiş. Peki bu eskiden de biliniyor muydu?
2: Elbette. Hatta Selçuklular zamanında bu yağmurun toplanıp hastalara şifa olarak dağıtıldığı bilinmektedir.
0: Ya ne güzel.
2: Hadi çocuklar eve geçelim artık.
1: Ama biz verandada spor yapacaktık.
2: Saçımızı başımızı kurutalım tekrar iner.

0: Bahçe çamurlu, evet. Ama biz verandada sopor yapacağız yavrucuğum. Ama yeni spor ayakkabılarım.
1: Evet, spor zamanı. Öğle sporu.
0: Bence yarın sabah sporu yapalım abi.
1: Neden?
0: Bahçe çamurlu. Spor ayakkabılarım çamurlanırsa çok üzülürüm.
1: Neyse ki benim yağmur botlarım var. Dur bakalım. Belki bir çözüm bulabilirim.
0: Ama belki de bir çözüm bulamazsın.
1: Buldum.
0: Ne buldun?
1: Senin için verandadan bahçeye bir geçit yapacağım.
0: Geçit mi? Ya sen ne kadar mühendis bir abisin.
1: Cemre Hanım.
2: Bay bay bay. Abi cimcimeye köprü mü yapmış?
0: Köprü değil, geçit dede.
2: Sen ne hayırlı bir evlat, ne güzel bir abisin.
1: Teşekkür ederim. Cemre'nin spor ayakkabıları çamurlanmasın diye yaptım dede.
2: Epey de sağlam duruyor.
0: Ben yavrucumla spora başlıyorum abi. Seni bekleyemem.
1: Tamam canımın içi, keyfine bak.
2: Bu bana Kanuni'ni yaptırdı, köprüyü hatırlattı.
1: Hangi köprü?
2: Kanuni Zeket var Sefernek derken Büyükçekmece Gölü'nden geçmekte zorlanan ordusu için köprü yapılmasını emrediyor.
1: Uf, koca ordu. Gölü nasıl geçecekler ki?
2: Hikayenin devamı köprü başında.
1: Aa dede, Kanuni köprü yapılmasını emrettiyse o köprüyü kim yapar?
2: Tabii ki Mimar Sinan.
1: Yaşasın!

0: Köprü upuzun dede.
1: Evet. Hı? Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yaklaşık 650 metre uzunluğunda.
0: Yolu da çok değişik. İnişli çıkışlı.
1: Yapımı 1567 yılında tamamlanan bu köprü, dediğin gibi inişli çıkışlı 4 bölümden oluşuyor. Hı?
0: Köprü başındayız. Hikayeyi anlatacaktın.
1: Pekala. Burası evvelinden beri Anadolu'dan Rubeli'ye giden ticaret yollarının üzerindedir evlat. İstanbul'un fethinden önce de ticaret kervanları bu yolu kullanarak Avrupa'ya geçiyorlardı.
0: Kervanlar gölü geçemez ki dede. Herhalde etrafından dolanıyorlardı.
1: Elbette kervanların gölün etrafından dolandığı zamanlar da vardı. Nihayet Roma döneminde buraya bir köprü yaptırıldı. Ancak köprü zamanla çok tahrip oldu.
0: Neden peki? Burası göl. Kıyıya çarpan şiddetli dalgalar yok ki.
1: Hakkın var. Ancak o zamanlar daha kısa olsun ve kolay yapılabilsin diye köprüyü sahile yakın kurmuşlar. Zamanla da çamur ve batak içinde kalıp tahrip olmuş. Ayrıca fırtına dalgaları olmasa da sel taşkınları köprülere zarar verebilir.
0: Doğru ya, selleri düşünemedim. Peki Mimar Sinan nasıl bir çözüm bulmuş?
1: Bir defa çamur ve batak içinde kalmasın diye köprüyü sahilden açığa kurmuş. Bu da elbette daha uzun olmasına sebep olmuş.
0: Peki dede, böyle derin yerde bu kadar suyun içinde köprüyü nasıl yapmışlar?
1: Kocaman tulumbalarla gölün suyunu boşalttıkları rivayet edilir.
0: Sahiden mi?
1: Evet. Kanuni Sultan Süleyman köprü inşası için ferman verdiğinde Mimar Sinan köprünün her ayağı için bir kalyon büyüklüğünde kalıp sandıkları yaptırmış evlat.
0: Vay, şu gemi olan kalyon mu?
1: Aynen öyle. Sonra o kalıpların içine 3 insan boyunda kazıklar çaktırmış ve aralarına kurşun akıttırarak köprünün bölümlerini birbirine bağlamış.
0: Köprü o kadar uzun ki bütün bölümleri bağlamak ne kadar zor olmuştur.
1: 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşan köprünün yapımında 40.000 metreküp taş kullanılmıştır.
0: Peki bu köprü sellere karşı nasıl dayanmış?
1: Bir defasında hasar görmüş ve bizzat Sinan tarafından onarılmış. Hı? Bölümler arasındaki bağlantı boşluklarının bu nedenle korkuluksuz yapıldığı düşünülüyor.
0: Bu ne demek?
1: Büyük taşkınlarda fazla suların köprüye zarar vermeden bu boşluklardan aşarak akıp gitmesi demek.
0: Vay, çok zekice.
1: Boşuna şaheserim dememiş Sinan bu köprü için.
0: Şaheser ne demek dede?
1: Başyapıt demek. Yani bir sanatçının en önemli ve en güzel eseri.
0: Burası ne güzel. Sanki taştan yapılma bir koltuk takımı.
1: Hakkım var. Burası tam da bunun için tasarlanmış aslında. Köprü uzun ya, yolcular dinlensin diye böyle bir bölüm yapmışlar.
0: Madem böyle ince düşünmüşler, biz de burada dinlenelim. Boşa gitmesin.
1: Dinlenelim evlat. Dinlenelim ve bu köprü yaptıran muhteşem Süleyman'ı, muhteşem mimarı Sinan'ı ve emeği geçen herkesi hayırla yad edelim.
0: El Fatiha!

Ya bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kangu'ymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan Kangu'ysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş. Çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. İki gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi, şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyor da. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe çoraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişlerini fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?
1: Ha? Amy mi? O da kim?
0: Yavru bir kunduz.
1: Kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Amy'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Amy ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
1: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
1: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
0: Bakalım da öyle miymiş?

0: mi kardeşine? Annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş. Kardeşi de ona evet dediğinde...
1: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
0: Ey be, ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
1: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
0: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
1: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
0: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
1: Eyvah! O zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültü seslerden çok korkmuştur.
0: Daha başka şeyler de olmuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
1: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
0: Eymen'in kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Eymen de ona... Bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
1: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Çengi çember, miskü ember. Sazı tuzu berber kızı. Ne gün geldin, yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizelim. Encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
0: Olur.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar. Gördüğü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
0: Ne güzel anlattın.
1: Peki hikayede kim ebe olmuş?
0: Eymen ebe olmuş. Ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
1: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
0: Eymen'in kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba, bu oyunda ebenin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
1: Herhalde Eymen de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
0: Nasıl da bildin?
1: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
0: Eymen ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
1: Peki kurallar geri gelmiş mi?
0: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eymen ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
0: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar, yani sınırlar vardır.
1: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
0: Bu kuralı kimden öğrendin?
1: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
0: Eymen ile kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
1: Hı? Başlıca derken kuralların bir de başı başkanı mı var?
0: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
1: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
0: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de...
1: Yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
0: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun.

0: Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
1: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
1: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce...
1: Elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın, he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır hava da güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
0: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
0: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
0: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
0: Bu uçtuğu hali mi? Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
0: Bunu sen istedin Ali. Günah benden gitti. Rakımız, bak burada ne var? Yakala.
1: Rakımız dur, düşeceğiz.
0: Aferin rakımız, oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi. Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın.

0: tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
0: Sence?

0: Buldum. Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen Tutkal'la bitir işini. Ama baktım, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın, güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
0: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu bizim hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
0: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güneş saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
4: Sağ ol Ethem amca.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen?
1: Ben!

0: aleykel Kur'ane li teşka.
1: Evet.
0: İlla tezkiraten limen yahşa.
1: Evet.
2: Yarışma varmış.
1: O neydi be?
0: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
2: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
1: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
0: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
1: Gelmez herhalde.
0: İnşallah.
1: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
0: Kitap falan da dedi.
1: Allah Allah.
0: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
1: Bilmem, olabilir.
0: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
1: Neden?
0: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
1: Estağfirullah.
0: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
1: Mesela?
0: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
1: İnşallah.
0: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
1: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
0: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
1: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
0: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
4: Tamam hocam.
0: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. Üçe kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktın.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu? Yok artık.
0: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
1: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu

0: Lellem, ne yazacağız peki?
1: Ne hissediyorsanız onu.
2: Ben yorgun hissediyorum.
1: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
2: Ha, anladım.
0: Nihayet.
3: Peki kurallar ne?
1: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
2: Peki kazananın ödülü ne?
1: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
3: Bu harika olur.
0: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
1: Aynen öyle Zehracığım.
2: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
0: Yok canım, ne belli?
2: Aa, aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
0: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
2: Emin'ciğim, söz sende.
3: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
0: Tamam tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
1: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
3: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
2: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
4: Oturuyorum, aklıma bir şey gelmiyor.
5: O zaman bir saat daha otur Zehra.
4: Fatma abla ya, hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
5: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
3: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
6: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini.

0: Özel.
1: Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın

0: Yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
0: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: 生ゲーゼ。
1: さて、餃子にすった。
2: よしりめいなのみよろ。
1: はて、へまんじやるのほべあべりり。
3: カフォムのゼリンでテクシバール。いちんでリモナタラール。
4: ちょくなずくせん、クープル。てしゅくらる。
5: Hayatımda içtiğim en lezzetli limonata. Aa, limonatam! Artık bardağımın içinde limonata yok. Ben varım.
1: Öğretmenim, öğretmenim. Çıkmış, çıkmış.
4: Tamam, tamam. Sakin olun. Anlatın bakalım ne çıkmış.
5: Fotoğraftaki süper balık Tintin.
1: Öğretmenim, süper Tintin'in yeni filmi çıkmış. Birlikte izleyebilir miyiz?
6: Lütfen.
4: Mercan ya da bir sinema var. Ama uzun zamandır film gösterilmiyor. Orayı elden geçirirsek...
3: Birlikte film izleyebiliriz.
4: Evet, neden olmasın? Hadi benimle gelin incelerim.
7: Burnuma kötü kokular geliyor.
8: Buraya ne olmuş böyle?
4: Çöpler. Açık hava sineması çöp içinde kalmış.
5: Çok kötü kokuyor. Burada nasıl filmi izleyeceğiz ki?
4: Vazgeçmek yok incilerim. Biz de sinemamızı tertemiz yaparız ve filmimizi izleriz. Hazır mısınız?
6: Hazırız.
5: Fırça, makas, çöp kutuları. İstediğiniz bütün malzemeleri kutunun içine koyup getirdim öğretmenim.
4: Teşekkür ederim güçlü ve dönüştürücü.
3: Dönüştürücü mü? Bu makine ne işe yarıyor öğretmenim?
4: Hemen anlatıyorum.
1: Balık yağları!
5: Arkadaşlar, öğretmenim. Ağların içinde kaldık.
1: Ağları yukarı çekiyorlar.
5: Ağlara takıldık. Ağlara takıldık.
3: Etrafımızda dönmeyi

0: Ama nasıl Kıpır? Ben de ağların içindeyim.
1: Hayır Puf, sen ağların dışındasın, sakin ol.
0: Dışındayım, evet. Dışındayım galiba.
1: Puf, acele et. Aşağıdaki kutunun içinde makas var. Onunla ağları kes.
0: Kutu aşağıda. Kutunun içinde fırça var, bezler var. Eyvah, makas yok.
1: Puf, makas kutunun dışında.
0: İşte tamam, buldum. Geliyorum.
2: Ah, çok şükür kurtulduk.
1: Aferin Puf, bizi kurtardın.
2: Bugünlük maceramızı da yaşadığımıza göre...
1: Sinemamızı temizleyip film keyfi yapabiliriz. Puf ve Kıpır, siz plastik atıkları toplayın. Lila Sütlaç, sizler atık kağıtları toplayın. Ve sen güçlü...
3: Cam şişeler benim.
4: Neden atıkları ayrı ayrı topluyoruz ki?
1: Çünkü cam, plastik ve kağıt atıklar yeniden kullanılabilir. Dönüştürücü bu işi çok iyi bilir. Hadi bakalım. Çevreni temiz tut, topla topla topla.
5: Atıkları, çöpleri doğaya, denize atma.
2: Topla topla topla, plastikleri bir araya.

0: tüm çöpleri topladık, ayırdık.
1: Sinemamız tertemiz oldu ama bir şeyler eksik.
0: Koltuklarımız yok. Ben oturmadan film izleyemem ki.
2: Dönüştürücüye plastikleri atalım. Neler olacak bakalım.
3: Oh. İçeride neler oluyor acaba?
4: Oo, dönüştürücü. Plastikleri sandalye yaptı. Hem de yepyeni.
2: Cam atıkları da dönüştürücünün içine atalım.
0: Atık camlar ışıl ışıl cam lambalara dönüştü.
1: Bu ampullerle sinemamızı süsleyebiliriz.
4: Dönüştürücü, atık kağıtları bizim için dönüştü.
0: Baksanıza arkadaşlar.
1: Dönüştürücünün içinden patlamış mısır için kese kağıtları çıktı. Ama mısırımız yok ki.
2: Kovanın içinde ne var? Öğretmeninizden patlamış mısırlar.
5: Çok heyecanlı.
2: Film başladı incilerim.
6: Süper Tintin şehri kurtarmaya geliyor.
0: Süper Kıpır şehri kurtarmaya geliyor.
6: Kötü adamlar durdurak bilmeden saldırıyordu. Ama her şeyin bir çaresi mevcuttu.
0: Süper Kıpır yakında sinemalarda.
7: Binbir Meyve Ağacı.
0: Maşallah, maşallah. Dişleriniz ne güzel Kıpır Bey.
4: Bugün de idare eder. En son ne zaman fırçalamıştım ki? Neyse, yarın fırçalarım.
2: Ağaç maketimizin gövdesi hazır. Dalları nerede incilerim?
0: Bir dal bende. Bir tane.

0: İncilerim, bu hafta orman haftası. Ağaçlar ne işe yarar bilen var mı?
1: Bol oksijen verir. Bazı hayvan dostlarımız kuşlar, sincaplar üzerine yuva yapar.
2: Meyveler, ağaçlar bize meyveler verir.
0: Harikasınız incilerim. Ağacımızın adı binbir meyveli ağaç olsun. Hangi meyveler ağaçta yetişir oyunu oynayalım mı?
3: Yaşa!

0: Of, kutudaki meyvenin ismini gözlerin kapalıyken tahmin eder misin?
1: Meyve, meyve. Bismillahirrahmanirrahim. Yuvarlak ama içinde minicik tanecikler var. Tadı ekşi ama çok da lezzetli. Biliyorum ben bu meyveyi. Nar.
0: Evet, nar. Nar ağaçta yetişir. Binbir meyveli ağacımıza narı yerleştirelim.
2: Sıra bende.
3: Uzun bir meyve.
2: Kabuklu. Kokusundan tanırım. Muz.
0: Aferin sütlaç. Muz.
2: Oy, ne kadar sert kabuğu var. Bu taş mı? Hayır, buldum. Yoksa ayva mı? Ayva ağaçta yetişir tabii ki.
4: Sıra bende. Acaba ne var? Yuvarlak gibi. Sulu sulu. Armut.
0: Aferin Lila. Hazır mısın güçlü? Sıra sende.
5: Güçlü meyveleri tanır. Yuvarlak bir meyve var burada. Bir ısırık alırım, hemen anlarım. Oo, dişim, dişim. Elma, elma. Dişim.
0: Güçlü, iyi misin?
5: Şey, öğretmenim, dişim ağrıdı azıcık ama şimdi daha iyiyim. Binbir meyveli ağaca elmayı yerleştireyim.
0: İşte binbir meyveli ağacımız hazır. Ellerinize sağlık incilerim.
5: Ah dişim, dişim.
0: Güçlü, dişinde bir sorun var sanırım. Aç ağzını bakayım. Dişin çürümüş güçlü. Dişlerini ne zamandır fırçalamıyorsun?
5: Öğretmenim, sanırım uzun zamandır.
2: Ama öyle olmaz ki. Bak benim dişlerime, çok güçlüler. Onlara çok iyi bakarım.
1: Ben de günde iki kez fırçalarım.
5: Ben dişlerime iyi bakmadım sanırım.
0: Güçlü, diş doktoruna gidip dişlerine baktırmamız gerekiyor. Doktor mutlaka bir çözüm bulacaktır.
5: Tamam öğretmenim.
0: Biz birazdan döneriz incilerim.
1: Nerede kaldılar? Acaba güçlü nasıl?
4: İşte geliyorlar.
2: Şimdi nasılsın güçlü?
0: Çok daha iyi. Doktor güçlünün çürük dişini temizledi. Güçlü de doktora dişlerini temiz tutacağına söz verdi.
6: Geçmiş olsun güçlü.
5: Allah razı olsun arkadaşlarım. Artık dişlerime daha iyi bakacağım. Her sabah ve akşam fırçalayacağım.
0: Her sabah, her akşam dişlerimi...

0: ya Bera?
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben

0: sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
0: Babaanne bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
0: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
3: Kargayla leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
0: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
0: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
0: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestane.

0: hastaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba, aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?
0: Diye sorunca Bera anladı o an.
1: Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

Her dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Tövbe estağfurullah. Keçi, müsaade et de Karagöz'ü çağırayım.
1: Bee.
0: Tamam mı demek bu?
1: Bee.
0: Eyvallah. Hay.
1: Bee.
0: Yeter ama yahu. Bırak da çağırayım. Aman Karagöz'üm, iyi ki geldin de kurtardın beni.
2: O sana Karagöz evde yok demeye çalışıyor.
0: Ha? Neden?
2: Tüccar bugün kapımı aşındırdı durdu. Bıktım.
0: Aşk olsun Karagöz'üm. Sen de böyle bir çözüm mü buldun?
2: Doğru dedin Hacivat. Hoş olmadı. Peki ne yapmalı?
0: Gelme diyeceksin.
2: Doğru yahu. Hakikaten doğru. Keçi! Senin görevin tamam. Serbestsin.
0: Anlat bakalım. Neymiş tüccarın derdi?
2: Ne olacak canım? Para. Bizim tüccarın başka ne derdi olur?
0: İyi de ne satacak?
2: Bu sefer satmayacak. Alacak.
0: Alacak mı? Ne alacakmış?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: He, sebze. Sabah hepsini sattım ona. Öğlen tekrar geldi, kalmadı dedim, gitti. Sonra tekrar geldi, kalmadı dedim ya, dedim, yine gitti. Sonra sen geldin.
0: Allah Allah, ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
2: Bilmem.
3: Çarşıya gidiyorsanız bana da biraz sebze alıverin size zahmet.
0: Ne istersiniz?
3: 2 kilo patlıcan, 2 kilo biber, 2 kilo domates, 2 kilo salatalık, 2 kilo havuç, 2 kilo biber.
0: Yahu sen bize kısaca 2 kilo manav al desene.
3: Ne yapayım Hacivat Efendi? Evde hiçbir şey kalmadı. Tüccar hepsini satın aldı benden. Hatta tüm komşuların sebzelerini aldı.
2: Hayda! Komşulara da dadanmış.
0: Burnuma kötü kokular geliyor benim.
2: Eyvah! Hatunun biri yemeği yapmış desene.
0: Öyle değil. Yani bu işte bir bit yemeği var.
2: Bit yemeği mi? Yahu sebzemiz yok diye de bit yemeği yiyecek halimiz yok.
0: Öyle değil yahu. Bu tüccar efendi bir işler çeviriyor.

0: Ooo, çiftçi efendi. Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam Karagöz.
0: Gökte ararken yerde buldum seni.
1: Buyur Karagöz.
0: Pazara sebze almaya gelmiştim. Seni görmeseydim eğer manava gidecektim. Madem seni gördüm, dedim ki kendi kendime, neden sebzeleri üreticisinden taze taze almıyorsun? Seni görmüşken sorayım.
1: Sen sormadan ben söyleyeyim Karagöz. Yok.
0: Nasıl yok?
1: Basbayağı yok işte. Hiç sebzem kalmadı.
0: Sel mi götürdü yoksa yel mi?
1: Ne sel ne de yel. Tüccar götürdü tüccar.
0: Hayda. Her taşın altından da bu çıkıyor. Ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
1: Bilmem.
0: Sebzeyi nereden bulacağım?
1: Bilmem. Ekim de gelmedi. Gelseydi belki.
0: Ekim mi gelmedi?
1: Evet. Yeni mahsul Ekim'de olur.
0: Ekim'e daha çok var. Daha aylardan Mart. Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Aralık, Kasım. Ooo! 22 ay var daha. O zamana kadar mahvolurum. Ya komşularım, dostlarım? Onlar ne olacak? Bu işe bir çözüm bulmak lazım. Heh, buldum. Yok arkadaş, bir tane sebze yok. Hatta meyve bile yok. Tüccar hepsini toplamış olmalı.
2: Hayrola Karagöz, pek bir üzgünsün.
0: Ya, değilim.
3: Ben mevzuyu tahmin ediyorum.
0: Sende kalsın Hacivat.
4: Derdini söyle de derman bulalım azizim.
3: Ben söyleyeyim.
0: Sen sus Hacivat, sormadık.
2: Yahu biriniz söyleyin artık.
3: Söyleyeyim mi?
0: Söyle Hacı Cavcav, söyle.
3: Tüccar Karagöz'ün ne kadar sebzesi varsa hepsini satın aldı. Komşularınkini de almış.
2: Ha? Ne yapacakmış o kadar sebzeyi?
0: Bilmiyorum. Ama çarşıda hiçbir yerde sebze yok. Hepsini tüccar almış. Hatta çiftçinin elindeki mahsulün hepsini almış.
3: Benimkini almadı.
4: Benimkini de.
2: Benimkini de. Kime bulaşıp kime bulaşmayacağını iyi biliyor uyanık adam.
3: Ne oldu Çelebi Efendi? Aklından ne geçiyor?
4: Dur bakalım. Kötü düşünüp de hakkına girmeyelim. Ama burnuma kötü kokular geliyor.
0: Ne kokusu?
3: Aman Karagöz. Şimdi yanlış anlama ile vakit kaybetme zamanı değil.
2: Ben ve Çelebi bu mevzuyu bir araştıralım. Size haber ederiz.
0: Eyvallah.
5: İşte böyle azizim. Tüccarın amacı herkesten sebzeleri alıp daha sonra ihtiyacı olana pahalı şekilde satmak.
1: Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Vay tilki vay. Bilsem satar mıydım? Ben de küçük bir karla manavlara satacak sandım.
4: Üzülme çiftçi bey kardeşim. Bu işe acil bir çözüm bulacağız Allah'ın izniyle.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun Çelebi?
4: Minareye çıkmayı.
1: Minareye mi?
4: Evet.
3: Amma üzüldüm be Karagöz. Yeter artık.
0: Hepinizin sebzesi var. Benim yok.
3: Ah be Karagöz. Dert ettiğin şeye bak. Müslüman ekmeğini olmayanla bölüşendir.
0: Ama ekmeğim var. Sebzem yok.
3: Canım onu da bölüşür.
0: Sahi mi?
3: Sahi tabii.
0: Kabul edemem.
3: Neden?
0: Çünkü er ya da geç senin sebzeler de bitecek. Ekim ayına kadar ne yiyeceğiz?
3: Ekim ayı mı? Nasıl yani?
0: Çiftçi dedi ki Ekim ayına kadar sebze filan olmaz.
3: Hadi ya. Bak bunu bilmiyordum işte.
0: Öğrendin işte. Artık bölüşmezsin benimle sebzeni.
3: Şuna da bak hele. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir demiş peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Allah razı olsun senden Hacivat.
3: Cümlemizden. Haydi bakalım. Şimdi biraz eğlenme zamanı.
0: Nasıl yani?
3: Bilgi yarışması yapacağız.
0: Bilgi yarışması mı?
3: Evet.
0: Bu mu eğlenceli yani? Aklına başka oyun gelmedi mi?
3: Yahu bir dur. Hemen itiraz etme. Hem bu yarışma sebze meyve ödüllü.
0: Ne? Sebze mi? Amanın. Amanın.
3: Evet. Bildiğin her soru için sana bir kilo sebze vereceğim.
0: Hadi sor o zaman. Sor.
3: Neyse. İlk soruyu soruyorum. Domates sebze midir, meyve mi?
0: Anda ilk ödülü kaptık. Ama kolay soru bu.
3: Söyle öyleyse.
0: Sebze tabii ki.
3: Bilemedin. Meyve.
0: Nasıl olur ya? Utanmasan elmaya da sebze diyeceksin.
3: Yo.

0: O meyve.
1: E ben neyin sebze, neyin meyve olduğunu nasıl bileceğim o zaman?
0: Sana bir ipucu vereyim Karagöz. Çekirdeği içinde olan tüm mahsuller meyvedir. Diğerleri sebze.
1: Amanın! Anladım hacı var. Şimdi sor bakalım.
0: Patates.
1: İçinde çekirdek olmadığına göre sebze.
0: Harika! Kaptın ödülü. Peki limon?
1: Çekirdeği içinde olduğuna göre meyvedir.
0: Tebrikler gözüm. Soğan nedir?
1: Sebze.
0: Bildin. Benden toplam 3 kilo sebze kazandın.
2: Hey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Evinde sebzesi meyvesi olan herkes çarşı meydanına gelsin. Duyduk duymadık demeyin.
1: Bu da neydi?
0: Tuzsuzun sesi bu.
1: Nereden seslendi ki?
0: Ses minareden geldi.
1: Hayırdır inşallah.
0: Gidip öğrenelim hayır mı şer mi?
1: Kaptım sebzeleri, yeri yarim yeri. Hani Ekim ayından önce meyve olmazdı çiftçi? Bunlar ne?
3: Neden olmasın yahu?
1: Yeni mahsul Ekim'de olur dedin ya.
3: O Ekim, başka Ekim.
1: Nasıl ya? Ekim'in başkası mı olurmuş? Ay ya Ekim'dir ya değildir.
3: Yahu Ekim derken ekmek anlamında söyledim. Bostanın mahsullerin ekildiği ay. Ona da az kaldı.
1: Hadi ya.
2: Hem bunlar yeni mahsul değil Karagöz. Komşular getirdi.
1: Komşular mı getirdi? Neden?
4: Biz istedik de ondan.
0: Minareden bunun için mi bağırıyordunuz?
4: Evet azizim. Tüccarın yapmak istediği şeyi araştırıp öğrendik. Herkesten sebzelerini alıp millet satın alacak bir şey bulamayınca çok pahalıya satacaktı.
2: Yani stokçuluk yapıyor.
1: Neycilik? Okçuluk mu? Ne oku?
2: Öyle değil gözüm. Fırsatçılık yapıyor.
1: Vay fırsatçı vay.
4: Ama üzülmeyin. Çelebi kardeşiniz onu da düşündü. Şimdi topladığımız bu sebzeleri evinde sebzesi olmayanlara ucuza satacağız. Böylece yeni mahsul zamanına kadar hiç kimse sebzesiz kalmayacak.
2: Tüccar da bizim ucuza sattığımızı görünce kendi elindeki sebzeleri mecbur ucuza satacak.
1: Ben tüccarı uyanık bilirdim. Meğersem bizim Tuzsuz ve Çelebi uyanığı bile mışıl mışıl uyutmuşlar. Doğru söyle Hacivat. O bilgi yarışmasını bana sebze vermek için yaptın değil mi? Başka türlü kabul etmem diye.
0: Hem onun için, hem eğlenmek için, hem de bir şeyler öğrenmek için.
1: Sen var ya, gerçek dostsun be Hacivat.
0: Tamam tamam. Sonra sarılırsın. Şimdi işimize bakalım. Ahali, ihtiyacı olanlar sebze alabilir.
5: Siz ne yapıyorsunuz böyle?
1: Satış.
5: O sebzeleri nereden buldunuz?
0: Sana ne?
5: Ama ben hepsini satın almıştım.
1: Demek ki hepsini alamamışsın.
5: Sebzeler 5 akçe.
1: Bizde 4 akçe.
5: Bende 3 akçe.
0: Bizde 2 akçe.
5: Nasıl olur? O fiyata mümkün değil.
1: Mümkün müymüş tüccar efendi?
0: Haydi Karagöz'üm. Gidip biraz daha sebze getirelim.
2: Ya işte böyle baka kalırsın tüccar efendi.
4: Artık sebzeleri de kendin yersin.
0: Bir gün patates, bir gün domates.
5: Of! Ben de sebzeler 1 akçe. Hayır, hayır, yarım akçe.
1: Yürü bakalım tüccar efendi. Ekim'de görüşürüz.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Vatandaş gel. Bak bak bak bak bak bak bak. Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesine...
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesine? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.

0: Ney?
1: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
2: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
2: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
1: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
5: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
5: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı.
5: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
5: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
5: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
5: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
5: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
9: Hemen tartıyorum.
10: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
5: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
5: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
5: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
10: Eyvah!
0: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
10: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
2: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
0: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
0: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
0: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm anneme.
0: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
0: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
1: Ben götürürüm.
0: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
13: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
0: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
2: Emin misin? Çilek olmasın o.
0: Eminim. Sen devam et.
2: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
1: Nihat, hı? Yanlış söylemişsin siparişleri. Bir kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
5: Annem de sarımsak istememiş.
2: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
1: Ne?
2: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
1: Ay,
5: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
2: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
10: Olmaz Aziz.
4: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
5: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
4: Güçlerimizi birleştirelim.
5: Birlikte hareket edelim.
12: Nasıl?
4: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
2: Şimdi ne olacak?
4: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
2: Masa başı işlere bayılıyorum.
4: Önder sen de ürünleri tart.
10: Tartı işi benden sorulur.
4: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
9: Derhal.
4: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
5: Anne, baba, lütfen.
4: Çok değil zaten.
3: İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
0: Ne işiymiş bakalım?
4: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız.
3: Size yardım olsun diye.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
4: Ne? Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
3: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
0: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
3: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
3: İşte biber.
1: Sahi mi?
3: Evet.
5: Ya değilmiş.
4: Yaşasın. Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
4: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin. Önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
3: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
3: Yok babacığım. Canım bir

0: şey istemiyorum.
1: Benim de.
2: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
0: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız?
1: Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
2: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
1: Evet.
2: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
3: Yaşasın!
2: Alın sepetleri. Düşün peşime.
4: Aa, sebze kalmış mı gerçekten?
0: Pek sayılmaz.
4: Bunlar taş.
1: Evet.
2: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
4: Neymiş peki?
2: Taşımacılık oynamak.
4: Demek ki öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
0: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
4: Aferin size.
1: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
2: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
4: Baban haklı. Hadi bakalım, taşları ait olduğu yere götürün.
3: Olmaz.
4: Neden?
1: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
4: Çok mu sevdiniz?
3: Evet, çok.
4: Tamam o zaman, madem sevdiniz kalsın.
3: Yaşasın.
0: Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
4: Sanırım bir fikrim var.
1: Ha?
0: Ayşe Sultan nasıl olmuş?
5: Sultan mı?
0: Evet, baksana tacı var.
5: Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
1: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
5: Bugün neden takmış peki?
1: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
5: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
4: Oo, kutlama mı var? Hayırdır?
1: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
4: Ne güzel.
5: Elindeki ne anne?
4: Masal kesesi.
1: İçinde ne var?
4: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
5: Yaşasın oyun.
4: Oynayalım mı?
3: Evet.
4: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
3: Açılsın.
4: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
3: Evet.
4: Kim başlamak ister?
3: Ben.
4: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
3: Taş, kağıt, makas.
0: Kağıt taşı sarar kardeşim, ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam.
5: Ne çıktı?
0: İlk taşım bir deniz.
5: Oo, çok dalgalı.
0: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba.
5: İkinci taş hayvanlar.
0: Bak.
5: Oo, fil, aslan.
0: Zürafa bile var anne.
5: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
4: Teşekkür ederim canım.
0: Ve son olarak labada, lubada, lup. Bir gemi.
5: Bakayım.
0: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
4: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
1: Adı neydi?
4: Hazreti Nuh aleyhisselam.
1: Evet, Nuh peygamber.
5: Ne anlatacaksın, çok merak ettim.
0: Başlıyorum.
5: Evet, yaşasın.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
5: Evet, gemi.
1: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
5: Oo, deniz gibi olmuş.
1: Sonra ne olmuş? Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
5: Yaşasın.
1: Bu masal da burada bitmiş.
4: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Eren?
5: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı.
1: Aferin sana. Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
5: Ben uçak olacağım.
1: Uçak olunmaz akıllım.
4: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
3: Aşure!
4: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Oo, tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
2: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
2: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
2: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
2: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
2: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
2: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
2: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: Yoruldum.
1: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
0: Zevkle.
2: Hocam. Hocam. Hocam.
1: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
1: Evet, biniyor. Ne olmuş?
2: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
1: Hmm, demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
0: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
1: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
1: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
4: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
1: Ne olmuş?
4: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
1: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
5: Uy! Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
1: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
5: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
1: Eşeğin dili var elbette.
5: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
1: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
5: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
1: Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
5: Ula bu eşek konuşabiliyor da.
1: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
0: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
1: Benim daha farklı bir fikrim var.
5: Hıh?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

0: Komm mal da.
1: Nom, nom, nom, nom. Gazoz?
2: Hı?

0: Şeker.
1: Ne? Şeker. Ay. Aha. Ay.
0: Ha?
1: Karnım. Soda. Soda. Gelir.
0: Eyvah. Azalda.
1: Vaa.
0: Cips cips. Abur cubur.

0: Tamam.
1: Salak.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane. Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
3: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.

0: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
1: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapmış.

0: yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
1: Göz göz, neredesin?
2: Hey.
1: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
2: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
1: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
2: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
3: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
2: Temtem, dön.
1: Tam isabet.
2: Bu nedir?
3: Yumurtalı köstebek.
1: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
0: Bu Gıtgıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıtgıt hep kümese yumurtlar.
0: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke. Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
1: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
2: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
1: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
2: Ay. Kaç kaç kaçacak.
1: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
0: Gelen giden yok. Gıtgıt kümesinde.
4: Demek ki Gıtgıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
1: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
2: Sadece Gıtgıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
1: Umarım Gıtgıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
0: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte, işte biri geliyor.
0: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
0: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Durun, burası.
4: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
1: Hop, hop, hop.
2: Gıtgıt, bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıtgıt da sinirlendi galiba.
2: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıtgıt'ın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
2: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor?

0: bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
2: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
1: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yeri işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de
6: Ozan.
4: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
4: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
7: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
4: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
7: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
4: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
7: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: yaz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Teşekkür ederim.

0: derim robotik ses. E devam edelim.
1: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
0: Peki peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
1: Çilingir olmak için hal

0: çıraklık eğitim merkezi, çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: çalışabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Ay. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh.
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada. Ne yapayım?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 마음이 딘.
1: 후타 베니미.
0: 이시대 베니미 기빔. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu.
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
0: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
0: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
0: Evet, benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
0: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
0: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
0: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim.
0: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
3: Kedi yuvası mı?
2: Evet, bu kadar basit.
3: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse. Bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
0: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
3: Bence de.
2: Ha? Bu kadar basit mi?
3: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kurduğum.

0: Hoş kardeşliğe.
1: Evet dostlar, burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
0: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
1: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
0: Ama gizem yok dedin.
1: Fikrim değişti.
0: Ne olabilir peki?
2: Bazı sorumsuz.
1: Fikrimiz değişti kurye.
2: Evet değişti.
1: Bravo.
0: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
1: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
0: Ben söyleyecektim.
1: Hay geç kaldın.
3: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
2: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
1: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
0: Ne?
1: Haberci! Haberci! Fındık!
0: Geliyor!
1: Taş!
0: Dikkat!
1: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
0: Halbuki çatı ince.
2: Sonuç?
1: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse... ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
2: Ya da...
1: Her ikisi.
0: Nasıl ya?
1: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anneciğim bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Ha, bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuşburnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuşburnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi. Çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
1: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
1: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
2: Aman kara orat.
0: Ne diyor?
2: Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
0: Kardan adamlar hasta olmaz.
1: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
0: Ne yapacaksın anne?
1: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
0: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
1: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
2: İlaç mı? Ben iyi. Amca!
1: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur
0: işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya. Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
0: Çok güzel kokuyor.
2: İnşallah tadı da güzeldir.
0: Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır.

0: Hastamız ne durumda?
1: Hasta değilim ki. Sağlıklı yaşa.
0: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
1: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
0: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
1: Bal mı?
0: Hı hı. Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
1: Oley! Şimdi oldu.
0: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
1: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
0: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
1: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Güzelmiş.
0: Isındın mı bakalım?
1: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
0: Daha iyi misin oğlum?
1: İyiyim.
0: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
1: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu? Anne, bu iyileşmiş.
0: Haklısın galiba.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Geri dönüşüm tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
2: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
2: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
2: Kaşif!

0: dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalağa.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civancığım, Rabbimiz her organımızı mucizevi

0: özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım Dalak, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
0: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
1: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş? Eyvah!
1: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
1: Aa, amma da akıyor. Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
0: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
1: Niye depoluyor ki kanı?
0: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
1: Ne yapacağız peki?
0: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
1: Yapabilecek misiniz?
0: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
1: Öderiz tabii. Yardım bizim işimiz. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
0: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
0: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım. Ben de.
0: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.
1: Çok güzelmiş bu iş.
0: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
1: Az kaldı.
0: Artık dönebiliriz.
1: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
0: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
1: Başka?
0: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
1: Öyle mi?
0: Evet, aynen öyle.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar. Ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru. Hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi
1: 8,
0: yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot. Devre dışı.
2: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
3: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
4: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
3: Bir saattir burada dikiliyoruz.
5: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
4: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
5: Şimdi anlaşıldı.
2: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
3: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
4: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
3: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
2: Dur abi, biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.

0: bir şey olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsan sonunda böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
0: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
1: Ailede ırsi desene.
3: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim. Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
1: Hadi o zaman. Hurdalık.

0: İşte fena olmadı.
1: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
0: Ha, işte bakın geliyor.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam.
2: Bak, senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
0: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
2: Daha iyisini yapabiliriz.
0: Evet, öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
2: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
0: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu. Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: İnsanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Merhabalar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Chufi gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Chufi ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.

0: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
1: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
0: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
2: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
1: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
0: Her şeyi kullanabilir miyim?
3: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
2: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
1: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.
6: İyi.

0: kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: De destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
1: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar siz de bir daha...

0: Ayağınız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
1: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
4: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
5: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çek.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bari silahım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam. Hani kitabın?
2: Ben camideki dolapta bırakmıştım. Kaykayla çanta taşımak zor geliyor.
3: Planda galip, düzende mülayim diyorsun.
2: Yo, sen işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına diyorum.
0: Ne? Bir sürü balon aldım. Bu sefer biz kazanacağız. Su balonu patlatmayı çok seviyorum.
4: Ben de.
0: Bugün su balonu oynama günü değil diye biliyorum ama. Ama neyse ne. Koskoca bahçe sonuçta. Bir köşesinde oynarız.
4: Yaşasın.
5: Sen beni mi bekledin? Çamur, tatlı köpek seni. Okuma grubuna geç kaldım ödevimi araştıracağım diye. Hadi hızlıca gidelim.
0: Cemile abla bak.
5: Ali, neden su balonu getirdin?
0: Oynamak için.
5: Ama bugün kitap okuma günümüz.
0: Olsun, siz okuyun, biz de oynayalım.
5: Bahçede çok gürültü olur. Okuduğumuzdan bir şey anlamayız.
0: Ama Cemile abla.
3: Sorun mu var Ali'ciğim?
0: Su balonu oynayalım mı Galip abi?
3: Bugün değil Ali.
0: Ben bugün balon günü değil demiş miydim? Tamam ya, tamam. Hadi gidelim.
5: İkindiden sonra gelin. Bayram Hoca gelmedi mi?
2: Biraz işi varmış. Biz başlayalım. Yetişir muhtemelen.
5: Tamam. Hadi o zaman. Bismillah.
6: Çocuklar, düşeceksiniz. Dikkatli olun.
7: Tamam.

0: arkadaşlarıma okuduğum kitapta as diye bir kelime var. Parantez içinde yazmışlar. Ne demek olduğunu bilen var mı?
1: Aleyküm selam olmasın.
0: Yok sanmam. Neyse not alayım. Bayram Hoca bilir.
1: Mesela din kültürü kitabında peygamberimizin adından sonra S-A-V yazıyordu. Öğretmene sormayı unuttum.
2: Doğru. Hatta peygamberimizin adından önce de H-Z yazıyor. Kesin şifreli ifadeler. Hepsini not alıyorum.
0: Geçen gün okuduğum kitapta C-C yazıyordu. Bunu da kesin sormalıyız.
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleykümselam hocam.
3: Yine aklınıza takılan bir şeyler var sanırım.
1: Var hocam.
0: Hocam, hep şifreli kelimelerle karşılaştığımızı fark ettik.
3: Giderek esrarengiz bir hal alıyor. Şifreleri söyleyeyim bakalım. Belki biliyorumdur.
1: Mesela hocam, H-Z.
0: A-S var hocam. S-A-V diye de bir şifre var hocam.
1: Hocam bir de...
3: Dur tahmin edeyim. C-C diyeceksin.
0: Nereden bildiniz hocam?
3: Bu harfler şifre...

0: Şifre değil çocuklar, kısaltma.
1: Kısaltma?
0: Evet, Allah kelimesinden sonra CC harflerini görürsünüz. Celle Celalü ifadesinin kısaltmasıdır. Rabbimizi övmek maksadıyla söyleriz. Onun şanı ne yücedir anlamında kullanırız.
1: Peki hocam HZ?
0: HZ, Hazret kelimesinin kısaltılmış halidir. Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı ve övme amacıyla getirilen bir unvandır. Mesela peygamberimiz için Hazreti Muhammed deriz.
2: Peki S-A-V neyin kısaltması hocam?
0: Peygamberimizin adından sonra yazarız. Sallallahu aleyhi ve sellem cümlesinin kısaltmasıdır.
1: Peygamberimizin adını anınca getirdiğimiz salavatın kısaltması yani.
0: Aynen öyle Cemile. Allah'ın rahmet ve selamının Efendimizin üzerine olması için söylediğimiz bir dua cümlesidir.
2: Peki hocam Ase?
0: Aleyhisselam ifadesinin kısaltmasıdır. Genellikle peygamber isimlerinden sonra AS şeklinde yazılır. Allah'ın selamı üzerine olsun anlamında bir duadır.
2: Bundan da anlıyoruz ki Allah ve peygamberlerimizi hep saygı ve dualarla anmak gerekiyormuş.
0: İşte bu Galip. Hem söylerken hem yazarken daima saygımızı muhafaza edip dua ediyoruz.
1: İnşallah bunları unutmam hocam.
0: Ben içeride güzelce yazıp hepinize getireyim. Siz de okumaya devam edin.
1: Sağ olun hocam.
3: Bunlar çok eğlenceli.
4: Hepinizi ıslatacağım.
5: Hadi acele edelim. Cemaat gelmeden başlayalım.
2: Neye başlıyorsunuz acaba?
3: Oyuna. Okumanız hala bitmedi mi?
1: Hayır.
3: Ne yapıyorsunuz?
1: Kitap okuyoruz gördüğünüz gibi.
3: Ne zaman biter acaba okumanız?
1: Okuma saatimiz henüz bitmedi Ali. Ne oldu ki?
3: Hiç. Su baloncuğu oynayacaktık.
1: Ama şimdi kitap saati Ali.
3: Gitmiyorsunuz yani. Anlaşıldı.
1: Ne dedin Ali? Duyamadım.
3: Okuyun siz okuyun. Biz de sessizce oynayalım artık. Ne yapalım?
2: Sessizce?
3: Evet.
2: Siz.
6: Evet biz.
1: İyi madem. Sessizce.
0: Allah Allah, ne oluyor acaba?
3: Yakala! Aa, tutamadım.
2: Ali!
1: Ali!
3: Hepsini ben atmadım ki. Ne Ali Ali?
1: Sakin olun gençler. Bakın, ben hiç ıslanmadım. Çünkü ıslanmaktan hoşlanmam. Aynı zamanda da tedbirliyim. Masadan kalktım ve uzağa gittim. Niye? Balonlardan korunmak için. Gördüğünüz gibi başardım. Ali!
0: Sakin olun çocuklar. Ne oldu burada böyle? Ali, çocuklar, ne bu hal?
3: Merhaba hocam.
0: Merhaba Ali.
1: Merhaba hocam.
0: Hepinize merhaba.
1: Şu halimize bakın hocam.
0: Anlaşılan bugün su balonu oynama günü değildi.
1: Kitap okuma saatimizdi hocam.
0: Bir daha programı bozmamaya çalışalım. Olur mu çocuklar? Olan olmuş çocuklar. Şimdi kitapları koruma altına alıp Ali'lere katılmaya ne dersiniz?

0: Şimşifa.
1: Gülse de dahil.

0: Selam.
1: Sesini duyur.
2: Bugün çok sıcaktı. Medine'ye kolay gidebildin mi?
3: Zor oldu ama elhamdülillah güzel oldu.
2: Ya neler oldu Medine'de?
3: Önce Abdullah bin Zeyd'in yanına uğradım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda bir emanet var. Gelirken onu al getir demişti. Evine gittiğimde orada değildi.
2: Ya.
3: Sonra çarşıya gittim. Orada da yoktu. Birkaç kişiye sordum. Görmediklerini söylediler.
2: Sen ne yaptın?
3: Ne yapayım? Ben de mescidin yolunu tuttum. Ezan vakti yaklaşıyordu. Namaza yetişeyim dedim.
2: Sonra ne oldu?
3: Mescide vardığımda onu gördüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Abdullah bin Zeyd de yanındaydı. Sonra peygamberimiz her zamanki gibi Bilal'e ezan okumasını söyledi. Bilal o kadar güzel bir ezan okudu ki sesi herkeste hayranlık uyandırdı.
0: Peygamberimiz ne yaptı baba?
3: Ezan bittikten sonra ayağa kalktı, namaz kıldırdı ve bizlerle konuştu.
0: Ya! Baba, bugün Ali'de otlatmak için bir tepeyi çıkarttı. Öğle yazını tepeye bile zor geliyordu. Arkasındaki dağlara ise hiç ulaşmıyordu.
2: Ya! O zaman oralarda da sen ezan oku oğlum.
0: Doğru!

Seninle görüşeceğiz Şifa. Önce şu işi bir halledeyim de.

0: Geç kalıyorsun abi. Senin için kahvaltı hazırladım.
1: Yetişirim ben, merak etme.
0: Kusura bakma abi. Şaka yapmak istedim, biraz ağır oldu.
1: Evet, biraz ağır oldu.
0: Neyse, hadi kahvaltını yap da yola çık. Geç kalıyorsun.
1: Evelallah, geç kalmam. Bir çıktım mı hemen oradayım.

0: İyi ki yetişilecek yer var dedik. Güneş tepeye varmak üzere. Bu gidişle yetişemeyeceğim. Buldum. Anit, sen böyle yavaş yavaş geli dur. Fazla hızlanma, olur mu? Ben koşarak dünkü tepeye varacağım. İşim bitince hemen döneceğim. Hızlanma, olur mu? Öyle yavaş yavaş devam et.
1: Hee?

Hızlanma olur mu? Öyle yavaş yavaş devam et. Eyvah, olamaz. Nerede bu? Anit! Anit!

Halit! Allah'ım ne olur onu koru. Halit! Dayan Anit, seni kurtaracağım. Oraya nasıl gittin sen? Aa, her şey kadife çiçeği içinde değil mi? Huh?

0: Seni bıraktığım için özür dilerim Anit. Üzülme Anit. Bir daha buluruz, merak etme. Hadi gidelim.
1: Yela, Yela.
2: Ay.

Allah Allah. Ama buradan duyulmuyor. He? Yaşasın. Şimdi ezan okuma vakti.

Ay. Ay. Ay. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Biraz üşütmüşüm üstünüze afiyet. İlaçlarımı aldım. Az da dinlendi mi bir şeyim kalmaz. Ama canım sıkkın. Elhamdülillah. Aslında sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Kaba davranışlar çok üzüyor beni. İlaç almak üzere eczaneye gittim. İlaçlarımı aldım ama eczacıda bir komşumla karşılaştım. Ne bir güler yüz ne de bir geçmiş olsun dileği. Hastalanana geçmiş olsun, Allah şifa versin demek, yanımıza gelen bir insanı güler yüzle karşılayıp hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Aa, bakın aklıma yine harika bir fikir geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket cümleleri hakkında var mısınız kapışmaya? Her zamanki gibi formunuzdasınız. Maşallah. Madem ikiniz de hazırsınız, bu sefer keçeyle başlayalım. Olur mu Kara? Bak sen. İşte nezaket böyle bir şey. Değer görmek hepimizin hoşuna gider çocuklar. Değer görmek için karşımızdakilere değer vermek gerekir. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine bir daireyle başladık. Hadi bismillah. Yemeğini almak üzere olan bir çocuk. Yemeğimizi elleriyle hazırlayıp sevgiyle tabağımıza koyan annemiz bize ne der? Afiyet olsun der. Biz de ona ellerine sağlık deyip bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ ol keçe. Şimdi sıra Kara'da. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Salıncak. Çok severim. Of, geçmiş olsun. Canı yanıyor olmalı. Bir park kazası yaşanmış sanırım. Bu çocuklar durumu güzellikle halletmek için birbirine ne desin? Evet, özür dilerim desinler ve tatlıya bağlasınlar değil mi? Özür dilemek bir erdemdir çocuklar. Kalpleri yumuşatır, gönül alır. Ve unutmayın, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Yeni bir çizim için keçe geldi bile. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Geometrik şekillerle imtihanımız devam ediyor. Bakalım ne çıkacak?

Çocuklar, unutmayın, güzel söz söylemek peygamberimizin sünnetidir ve nezaket hepimize yakışır. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Ömer.
1: Efendim Elif.
0: Agah dedeye şaka yapalım mı?
1: Şaka mı? Nasıl şaka?
0: Hani seninle ikimiz sürekli didişiyoruz ya.
1: Ben seninle didişmiyorum ki. Sen benimle didişiyorsun.
0: Yok canım, asıl sen benimle didişiyorsun.
1: Hayır Elif.
0: Evet Alper.
1: Ha? Hay Allah. Didişmiyorum derken bile didişiyoruz.
0: Evet, çok komiyiz.
1: Agah dedeye ne şakası yapacağız?
0: Bize çömlek yapmayı öğretirken şakacıktan didişmeye başlayalım. Tam yine başlamayın dediği anda şaka diyelim.
1: Olur.
2: Aferin size çocuklar. Çok iyi gidiyorsunuz.
0: Ben daha mı iyi gidiyorum Agah dede?
1: Hayır, ben daha iyi gidiyorum.
2: İkiniz de iyi gidiyorsunuz. Alperciğim, biraz daha su ilave et istersen. Senin çamurun sertleşti. Şekil vermen zor olacak.
1: Tamam Agah dede.
0: Benim çamurum da sertleşti mi Agah dede?
2: Yok Miço. Senin çamurun tam kıvamında.
0: Evet, ben Miço olduğum için çamurum kıvamında.
1: Bu kadar yeter mi Agah dede?
2: Pedala bas bakalım. Çamuru döndür, biraz şekil ver ki anlayalım yetip yetmeyeceğini.
0: Hiç, böyle nasıl anlasın Agah dede?
1: Gözüyle bakınca bile anlar.
0: Hiç de bile görmesi lazım.
1: Demin nasıl anladı?
0: O zaman dönüyordu çamur.
1: Dönmüyordu.
2: Şşş çocuklar, bakın ne güzel çömlek yapıyoruz burada. Nereden çıktı yine bu didişmek?
0: Şaka yaptık Agah dede.
2: Şaka mı?
1: Evet. Elif'le kafa kafaya verdik, sonra şaka hazırladık.
2: İlahi çocuklar. Peki madem, alacağınız olsun. Ben de size bir şaka düşünürüm elbet.

0: Agah dede.
1: Efendim Alper.
0: Sadece çömlek yapmak zorunda mıyız?
1: Nasıl yani?
0: Yani başka şeyler de yapabilir miyiz bu şekilde?
1: Yapılabilir tabii.
0: Yani ben bir uzay roketi yapabilir miyim?
1: Senin el becerine kalmış Alperciğim. Yapılabilir tabii.
2: Ben de minik bir kedicik yaparım o zaman.
1: Hay hay, nasıl isterseniz. Sergileyin bakalım hünerlerinizi.

0: Aferin size. Henüz ilk denemenizde ne kadar da başarılı oldunuz.
1: Teşekkürler Agah dede, sayende.
2: Öyle ya, ustamız iyi olunca biz de hemen öğrendik.
0: Hem yeteneklisiniz hem de alçak gönüllüsünüz. Aferin size.
1: Şimdi bunları ne yapacağız Agah dede?
0: Şuraya güneşe koyacağız Elif. Orada kuruyuncaya kadar bekleyecekler.
2: Yaşasın!
1: Uçuş için gelecek diğer çocuk gelmiş mi Agah dede?
0: Gelmiş Elifciğim. Sema ablanla birlikte balonun yanındaymış.
2: Agah dede, burada bir sürü balon var. Ama herkes dikkat balonundan söz ediyor. Bunu nasıl başardınız?
0: Bilmem. İşimizi severek yapıyoruz Alper. Sevgiyle yapınca her şey güzelleşiyor. Belki ondandır.
1: Sen çocukları da çok seviyorsun değil mi Agah dede?
0: Evet Elif. Rabbim tüm çocukları korusun. Sağlıklı, huzurlu, hak yolunda güzel bir ömür nasip etsin.
1: Hey hey dikkat balonu. Herkes bahseder ondan.
3: İşte geldiler. Arkadaşlar denizde tanışın. Agah deden, Miço'muz Elif ve Miço yardımcısı Alper.
2: Hoş geldin Deniz.
4: Hoş bulduk dikkat balonu ailesi.
0: Evet. Hayırlısıyla bugün de güzelce havalandık. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra...
1: Dikkat öyküsü zamanı gelecek.
0: Evet, aynen öyle. Evet çocuklar. Hadi yerinizi alın da dikkat öykümüz başlasın. Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir adamcağızın bir tek oğlu varmış. Bu adamcağız yoksul bir oduncuymuş. Oğluna miras bırakabilecek baltasından başka bir malı mülkü de yokmuş. Lakin bu adam çok iyi bir oduncuymuş. Yaptığı işi çok iyi yaparmış. Ormandaki kurumuş, ömrünü tamamlamış ağaçları bulur, henüz yaşayan ağaçlara hiç dokunmazmış. Kestiği her odun çok nizami olurmuş. Yakılacak odunları ayrı düzenli, inşaatlık odunları ayrı düzenliymiş. Hatta tek baltasıyla bastonlar, sandalyeler, masalar bile yapabilirmiş.
1: Ne yetenekliymiş.
2: Evet, ne güzel.
0: Adamcağız oğluna da işinin sırrını öğretmek istemiş. Mesleğinin inceliklerinden bahsetmek istemiş. Almış karşısına, oturtmuş oğlunu. Bak evladım, sana bu baltadan başka verebilecek bir malım mülküm yok. Ama maldan, mülkten daha kıymetli bir şeydir mesleğin inceliklerini öğrenmek. Sana bunu öğreteyim demiş.
2: Öğretmiş mi?
0: Hayır Alper'cim. Çocuk, ben bu işi yapmak istemiyorum demiş. Ve babasına, kendime uygun işi bulup onu yapacağım demiş. Babası da oğluna, peki evlat, nasıl istersen. Lakin ben artık iyice yaşlandım. Bu baltayı buraya asıyorum. İşler istediğin gibi gitmezse bu baltayı mutlaka al eline demiş. Günler günleri kovalamış. Oduncunun oğlu bir işten diğerine koşup duruyor. Hiçbir işi beğenmiyormuş. Aman bu işi sevmedim. Vay efendim bunun maaşı düşük. Yok efendim bunun yükü ağır. Şunun saati uzun. Diye diye bir baltaya sap olamamış. Hangi işe girdiyse yarıda bırakmış. Bu sırada yaşlı oduncu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Oğlan babasını kaybettikten sonra anlamış onun söylediklerinin kıymetini.
1: Nasıl?
0: Ne de olsa babası odunculuktan rızıklarını kazandığı için evde bir tas çorbası oluyormuş oğlanın. Babasını kaybedince o çorba da kaynamaz olmuş. Karnını doyurmak için çalışması gerekiyormuş.
2: Ama hiçbir işi beğenmiyor.
0: Ya, iş başa düşünce kapı kapı gezmiş. Ama herkes onun maymun iştahlı olduğunu bildiğinden kimse iş vermeye yanaşmamış.
1: Balta var ya Agah dede, baltayı bıraktı ya babası, onu alsın.
0: Tam da öyle yapmış Elifciğim. Gitmiş, baltayı almış eline. Bir de ne görsün? Babası baltanın sapına bir yazı işlemiş.
1: Ne yazıyormuş Agah dede?
0: Oğlum, ne iş yaparsan yap, aşkla yap. Sevgiyle yap, adaletle yap. Rızkını veren Hüda'dır. Sen işini sevgiyle yaparsan Rabbim rızkını verecektir, yazıyormuş.
2: Ne güzel.
0: Çocuk babasının mesajını iyice düşünmüş. Sonra da demiş ki, babam çok haklıymış. Ne işe girdiysem gönülsüzce yaptım. Sevgiyle aşkla yapanlar kazandı, ben hiçbir dalda tutunamadım. Bundan sonra babamın sözünden çıkmayacağım. Babamın mesleği olan odunculuğu da hakkıyla yapacağım demiş.
1: Oh be, sonunda.
0: O günden sonra işine dört elle sarılmış. Rivayet odur ki çocuklar, kasabada boynuz kulağa geçti. Bu çocuk babasından da iyi bir oduncu oldu diyen insanlar çıkmaya başlamış.
2: Başardı yani.
0: Öyle görünüyor. Evet, kıssamızı dedik, hissemizi söyledik. Sıra geldi dikkat yarışına.
2: Hey!
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Yaşlı oduncu ormandan hangi ağaçları kesiyor?
4: Yalnızca ömrü tamamlanmış kuru ağaçları.
0: Evet.

0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, babası oğluna bir mesaj bırakmıştı ya. O mesajı nereye yazmıştı?
1: Baltanın sapına.
0: Tebrikler. 2 puan kazandın ve kaybedeni olmayan yarışımızın bugünkü kazananı sen oldun.
2: Bizden balon maketi ve rozet kazandın.
3: Böylece sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Öyle mutluyum ki.

0: dikkat balonu.
1: Arkadaşımız mutlu oldu.
0: Eğlendik, güldük ama
1: bugünün geldi sonu.
0: Lay lay lay dikkat balonu.
1: Hey hey hey dikkat balonu.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: Ev aman ha gur. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde ailede iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular.

Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: eğer Düttüt'ü sens sahneye çevirmek ister misin? Nasıl mı? Çok kolay. Şimdi kumandayı eline al. Aldın mı? Harika. Şimdi kumandadaki ses tuşunu bul. Ben 3'e kadar sayınca o tuşa bir kere basacaksın. Anlaştık mı? Harika. 1, 2, 3. İşte bu kadar. Gördün mü? Sen başardın.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Kendine güven. Bugün konumuz bu oldu.
0: Baba, biz ne zaman seninle ormanı keşfe çıkacağız?
3: Aman kardeşim dur. Biz daha yavruyuz. Orman keşfine nasıl gideriz?
2: Belki ormanın derinliklerini keşfetmek için küçüksünüz küçük kurt. Ama bugün sizinle çok derinlere gitmeden bir prova yapabiliriz.
0: Ne provası baba kurt?
2: Keşif provası. Bir kurt nasıl yiyecek bulur? Ormandaki rakiplerinden nasıl gizlenir? Nasıl sessizce ormanda dolaşır? Hepsini prova edelim.
3: Ormanda dolaşmak mı? Gizlenmek mi? Amanın.
0: Dur kardeşim, gerçek değil, prova dedi babam. Hem o da yanımızda olacak, korkma.
2: Ormanda dolaşırken çok dikkatli olmalıyız. Birinci kural.
3: Ormanda dolaşmamaktır değil mi babacığım?
2: Küçük kurt, beslenmek için, su bulmak için, yaşantımızı sürdürmek için ormanda dolaşmamız gerek. Hatta bazen yiyecek bulmak için ormanın derinliklerine de inmemiz gerek.
3: Ama ben yapamam.
2: Korkmana gerek yok. Ben sana bugün her şeyi anlatacağım. İşte bak, orada bir ceylan var.
0: Hani nerede?
3: Ceylan mı? Hayır hayır, kaçalım.
2: Küçük kurt, unuttun mu, provadayız. Gerçekten ceylan yok. Aman, o da ne? Bu ceylanı bir de tilki takip ediyor.
3: Ay, tilki mi? Kaçalım, saklanalım.
2: Dur küçük kurt, prova için şakacıktan söylüyorum. Bak yavrucuğum, seni bu hayatta en güçlü yapacak şey nedir biliyor musun?
3: Senin beni koruman mı?
2: Hayır, önce Allah'a, sonra da kendine güvenmen.
3: Ama ben kendime hiç güvenmiyorum ki.
2: Ama güvenmek zorundasın. Ormanda dolaşırken pek çok canlıyla karşılaşırız. Bunların bazılarından saklanmamız gerekir. Bazılarındansa korkmamıza gerek yoktur. Hepsini öğrenmemiz gerek.
3: Ama ben hepsinden korkarım.
0: Korkma kardeşim. Kurtların sürüsünde bir sürü görev var. İstiyorsan sürü için gözcülük yaparsın.
2: Ama iyi bir gözcü olabilmek için de kendine güvenmen şart.
3: Şey, gözcülük de tehlikeli. Haberci olsam daha az tehlikeli olmaz mı?
0: Evet, ama haberci olmak için de herkesten hızlı koşabildiğine güvenmelisin.
3: Ya, yine mi kendime güven?
2: Bak yavrum, Rabbim sana pek çok özellik bahşetmiş. Bu özelliklerden birinde ya da hepsinde başarılı olabilmen mümkün.
0: Ama önce bu özelliklerini keşfetmeni ve başarabileceğine inanmalısın.
2: Her koşulda denemekten ya da başarısız olmaktan korkma. Ne istediğine karar ver ve başaracağına inan. Unutma ki biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz.
0: Baba, hadi artık provamızı yapalım.
2: Tamam minik kurt. Bugün size doğadaki en büyük rakiplerimizden olan tilkilerle nasıl mücadele

0: Ele edeceğinizi öğreteceğim. Takip edin beni.
1: Demek baba kurt yavru kurtlarına tilkiyle nasıl rekabet edeceğini öğretiyor. Şu korkak olandan zarar gelmez. Ama diğeri büyümeden onları alt etmem gerek. Yoksa baba oğul ormanı bize dar ederler.

0: Kardeşim, kardeşim uyan.
1: Ne? Kimmiş? Ne diyor? Ne istiyormuş?
0: Kardeşim turuncu tilki. Uyan, bu saatte ne uykusu bu?
1: Ne uykusu olacak? Öğle uykusu.
0: Uyu sen, uyu. Sen öğle uykusundayken baba kurt yavru kurtlarını eğitiyor.
1: Ne var bunda? Her baba yavrusunu eğitir. Bunun için tilki uyandırılır mı hiç?
0: Turuncu tilki, baba kurt yavrularını bize karşı eğitiyor.
1: Ne? Bize karşı mı? İyi de bize karşı eğitirse bir daha hiç uyku yüzü göremeyiz. Sürekli tetikte olmamız gerekir.
0: Merak etme, benim bir planım var. Gel benimle. Mağaranın içindeki ateş söndükten biraz sonra içeri gireceğiz.
1: Neden ateş sönünce?
0: Ateş söndüğünde uyumuş olurlar da ondan. Onlar uykudayken üçünü de yakalayıp kafese koyacağız.
1: Peki sonra?
0: Kafesleri götürüp ormanın dışına bırakacağız. Ve tüm orman bize kalacak.

0: Şey babacığım, ateşi tekrar yaksak olmaz mı? Çok karanlık oldu da.
1: Yoksa karanlıktan da mı korkuyorsun? Bir kurt karanlıktan asla korkmaz.
2: Kardeşin minik kurt yine haklı küçük kurt. Karanlık korkunun üstesinden gelebilirsin. Bugün keşif sırasında sana ne öğüt demiştim?
0: Kendine güven.
2: Aynen öyle. Hadi duanı et ve uyu.
3: Duyuyor musun turuncu tilki? Işıl ışıl uyuyorlar. Sesleri geliyor.
0: Ay, o da ne? Birileri geliyor. Hemen babamı ve kardeşimi uyandırmalıyım. Ben onları uyandırmadan gelip beni yakalarlarsa amanın, kaçayım en iyisi.
2: Kurnaz tilkiler, uykuda pusu kurdunuz demek.
4: Diğer yavru nerede?
3: Boş ver onu. Hiç cesareti yok. Hiçbir şeyi yapabileceğine inanmıyor. Ondan bize zarar gelmez. Şu ikisinden kurtulalım yeter. Hadi turuncu tilki, gidip karnımızı doyuralım. Sonra da bu ikisini götürüp ormanın dışına bırakırız.
0: Kardeşimi ve babamı ormanın dışına götüreceklermiş. Ben ne yaparım tek başıma? Gidip onları kurtarmam gerek. Ya gelip beni görürlerse, ya beni de yakalayıp kafese koyarlarsa. En iyisi burada saklanmak. Ama babam ve kardeşim giderse ben ne yaparım? Onları kurtarmam şart. Ama ya onları kurtarırken ben de yakalanırsam? En iyisi saklanmak.
1: Baba, bak, kardeşim küçük kurt orada.
2: Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum.
1: Evet, geliyor.
5: Yok, vazgeçti.
1: Aa, yok, geliyor.
5: Aa, yine vazgeçti.
1: Yok, geliyor.
5: Gelmiyor.
1: Geliyor.
5: Gelmiyor.
1: Ne yapıyor öyle?
2: Cesaretini toplayamıyor bir türlü. Küçük kurt, beni duyuyor musun?
0: Evet baba.
2: Orman keşif provası yaptığımız gün sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz. Ne koşulda, hangi ortamda olursan ol, ne istediğine karar ver ve kendine

0: güven.
1: Ne istediğine karar ver ve kendine güven. Ailemi kurtarmak istiyorum. Bunu başarabilirim. Allah'ım sen güç ver.
2: Eyvah! O korkak yavru. Kafesi açarsa yanarız. Koş! Eyvah! Kurtardı onları. Kaç!
3: Küçük kurt, başardın.
1: Bizi kurtardın kardeşim.
0: Sana bahşedilmiş özelliklerini keşfettin ve denemekten korkmadın.
4: Mevlam yaratmış türlü türlü. Kimi kıllı, kimi tüylü, kimi zayıf, kimi güçlü. Herkesin var bir görevi, ona göre de bir özelliği. Bize düşen her zaman, her koşulda Rabbimize sığınmak ve kendimize güvenmek.
5: Sürçülisan ettiysek affola.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: ne işimiz vardı ki?
1: Ne çabuk unuttun? Takayı temizleyecektik.
0: Ha, doğru ya. Hemen geliyorum.
1: Çabuk!
0: 5 dakikaya oradayım, merak etme.
1: Gelmezsen tek giderim.
0: Kesin gelirim, merak etme sen.
1: Of! Nerede kaldı bu çocuk ya? 5 dakika dedi, neredeyse 15 dakika oldu. Eymen! Duymuyor. Ben de tek giderim. Bir dakika. Ya başına bir şey geldiyse?

0: Nerede? Ne gibi yani? Nasıl?
1: Aşk olsun ya. Kaç dakikadır seni bekliyorum.
0: Uyuyakalmışım.
1: Ben bilmem. 5 dakikaya geliyorum dedi.
0: Evet ama...
1: Aması yok. Kesin dedin.
2: Asya haklı Eymen.
0: İyi de Temel amca, uyuyakalacağımı tahmin edemedim.
2: İşte bu yüzden inşallah demeliyiz.
0: İnşallah mı?
2: Evet.
0: Nasıl yani?
2: Her şey yolunda gitmeyebilir. O yüzden Allah dilerse anlamına gelen bu kelimeyi kullanırsak daha güzel olur.
1: Anladım. Yani kesin konuşmamalıyız.
2: Evet Asya, aynen öyle. Mesela yarın seninle çarşıya gelirim inşallah demeliyiz. Ya da gelecek sene derslerime daha çok çalışacağım inşallah dersek daha güzel olur.
0: Ben kesin gelirim demiştim.
2: Ve?
0: Gidemedim.
2: Demek ki?
0: İnşallah demeliyiz.
2: Aferin benim akıllı çocuklarım.
1: Şimdi taka temizleme işi?
0: O kolay ya. Hallederiz 5 dakikada.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: ajusta să conduzi.
1: Akşam yemeğine ne yapsak acaba?
0: Vişne reçeli.
1: Yavuzcuğum, vişne reçeliyle akşam yemeği mi olur?
2: Tavuk kanadı.
3: Dağ başında tavuğu bulduk da kanadı mı kaldı?
4: Taze fasulye.
1: Bak bu olabilir.
5: Olamaz.
4: Neden?
5: Çünkü bugün balık yiyeceğiz. Tabii.
1: Balık nerede oğlum?
5: Ayıp ediyorsun anneciğim. Karşınızda.
4: Dünyanın en büyük balıkçısı mı duruyor?
5: Ne sandın yeğenim? Ben bir keresinde köpek balığı yakalamıştım.
2: Aa, sahiden mi?
5: Tabii.
2: Anlatsana dayı.
5: Şimdi bir gün arkadaşlarla gezmeye gitmiştik. Bir de baktım karşımda kocaman bir köpek balığı.
0: Korkmadın mı dayı?
5: Ne korkacağım ya? O benden korksun. Balıktan korksam balık yemezdim. Tabii.
2: Sonra?
5: Sonra hemen sırt çantamdan oltamı çıkardım. Ucuna simit taktım. Attım suya.
4: Aa, simitle köpek balığı mı yakaladın?
5: Yok, tam olarak değil. Baktım simide gelmiyor. Sonradan balık gemi takıp tekrar attım suya.
2: Sonra?
5: Sonra köpek balığı oltayı yakaladı. O çekiyor, ben çekiyorum. O çekiyor, ben çekiyorum.
2: Esi
5: köpek balığı oltamı aldı gitti ya.
2: Yakalayamamışsın işte.
5: Hayır, önce ben onu yakaladım. Sonra o benim oltamı yakaladı. Ödeşmiş aldık. Tabii.
3: Oğlum, seni güvenliklerin elinden nasıl zar zor kurtardınız da anlatsana.
5: Öyle gereksiz bir detay da var tabii. Akvaryumdaki köpek balığına zarar verdim diye yakaladılar beni.
2: Ay. Of dayı ya, hayvanat bahçesinde mi geçti bu macera?
5: Ne fark eder canım? Akvaryumdaki köpek balığı sayılmıyor mu? Ayrımcılık yapmayalım lütfen. Hem ben derede de balık yakalarım. Tabii.
6: Zeki'den balık beklediğimize göre aç kalacağız demektir.
1: Ben en iyisi taze fasulyeye başlayayım şimdiden.
5: Şakacı adam benim. Merak etmeyin siz. Oltayla değil, ağıyla tutacağım balıkları. Herkese yetecek kadar balık olacak. Tabii. İşin sırrı dengede. Atarken dengeni kaybetmeyeceksin. Şimdi iyi izleyin.
2: Ah dayı.
5: Dönüyorum. Dönüyorum. Duramıyorum. Durmam lazım.
0: Dayı, iyi misin?
5: Dengenizi korumanın önemini uygulamalı olarak öğrenmiş oldunuz. Şimdi çekin beni kıyıya. Tabii.
0: Kocaman bir balık tuttuk.
5: Çok çevirmesek de olur. Balıklar nereden bilecekler kaç defa çevirdiğimizi? Hop! Attım işte. Hadi gidip biraz oyun oynayalım. Bir saat sonra burası balık kaynayacak.
0: İnşallah dayı.
5: Keşke çok balık yakalamasaydım. Şimdi bu kadar balığı nereye koyacağız canım? Tabii.

0: Ne? Nerede benim ağam? Kim aldı benim ağamı? Eniştem, ablam, annem, babam, Gümbel'e. Kim?
1: Neyse ki dedektif Zeki'nin bir planı var.
2: Neymiş o plan?
1: Gözlem yapmak. Ha? Tabii. Sakladın.
3: Dayı, bir şey geliyor.
1: Hey! O benim ağam! Şimdi görürsün sen!
3: Ne oldu dayı?
1: Kaşın takip eden. Buldunuz mu?
2: Evet dayıcığım. Senin ağlar harika bir kunduz yuvasına dönüşmüş.
1: Hayır küçük hanım. Kimse Zeki'nin ağını izinsiz ağlamaz. Tabii.
4: Ay, yandım anam.
2: Dayıcığım, rahat bırak kunduzu istersen. Bu işten sen zararla çıkacaksın.
1: Hayır küçük hanım. Bir Zeki asla pes etmez. Tabii.
3: Ne yapacaksın dayı?
1: O kunduzun yuvasına girip onu yakalayacağım. Sonra da ağamı geri alacağım. Bu yuvanın girişi yok. Saf kunduz yuvaya giriş yapmayı unutmuş.
2: Hayır dayıcığım. Bak burada ne yazıyor? Kunduzlar yuvalarının girişini suyun altından yaparlar. Böylece karadaki vahşi hayvanlardan korunurlar.
1: Zekice. Ama kimse Zeki'den daha zeki olamaz. Tabii. Çok tehlikeli bir hayvan bu. Aferin Gümbel'e. Bana destek olacağını biliyordum. Ama herkesin desteği lazım. Bu hayvanı durdurmazsak ormandaki bütün balık ağları yok olacak.
5: Oğlum yine başlama.
1: Tamam. Hadi benim ağları geçtim. Ormandaki ağaçları da yok eden bir hayvan bu.
6: Tamam sakin ol. Hangi hayvandan bahsediyorsun?
1: Söylemedim mi? Kunduz, kunduz. Kocaman ağacı kemirip devirdi ya. Onu hemen durdurmalıyız. Tabii.
7: Ah Zeki, ah.
1: Ne oldu enişte ya? Orman diyorum, doğal yaşam diyorum. Ne oldu size?
6: Kunduzlar anlattığın gibi tehlikeli hayvanlar değil ki.
1: Nasıl değil? Koca ağacı devirdi.
5: Kunduzlar ağaçları hem yiyecek ihtiyaçları için... hem de sürekli uzayan dişlerini törpülemek için kemirirler.
6: Evet, bazı ağaçları da baraj yapmak için devirirler.
1: Baraj mı?
6: Evet, kunduzlar harika baraj ustalarıdır.
1: Olsun, yine de zararlı.
5: Aksine, kunduzların yaptığı barajlar sayesinde... sakin sulara ihtiyaç duyan bazı ağaçlar ve canlılar... bu sularda yaşama imkanı bulur.
6: Kunduzlar ekosistem için çok faydalıdır.
1: İyi tamam ya. Siz kunduzların tarafını tutun. Bana yardım etmeyin. Ben kendi ağlarımı yani doğayı korurum. Tabii. Heh.

0: Usta, bu kadar çalı çırpı yeter mi? Avın peşine düştüm. Bencilce davrandım. Kunduzun yuvasını yıkacaktım az kalsın. Kunduz kardeşim çok büyük bir ustadır. Barajlar yapar, ormana faydalıdır. Tabii.
1: Tabii.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.

0: Bakın size ne aldım.
1: Ne aldın?
0: Enginar.
2: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
1: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
1: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
1: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
3: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
2: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
3: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim. Su! Su!
4: Tadı çok kötü.
1: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
2: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
3: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
2: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitirici. Tabii.
1: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
2: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
3: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
1: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
2: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
1: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
2: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
3: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
2: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
1: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
2: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
3: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
1: İnsanlığın da sonu geldi.
3: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
2: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
2: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
3: Ah, Allah yardımcımız olsun.
1: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
1: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
1: Ben de öyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
3: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım.

0: Deyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayı.
2: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
2: Buyur dayıcım.
0: Bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
2: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
2: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
2: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
2: Neyse korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
2: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
2: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
3: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Oh be! Sabah namazı da insana bir başka huzur ve zindelik veriyor.
2: Haklısın. Ayrıca Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın himayesindedir.
1: O zaman bugünkü yolculuğumuz güzel geçecek inşallah.
2: Tıpkı her gün olduğu gibi.
1: Zemzem hala uyuyor.
2: Bırak uyusun, biz de yola çıkalım.
1: Ben oldukça zindeyim, uyumam bundan sonra. Nerede bu? Bulamıyorum. Nereye koydum? Allah Allah.
3: Hayrola oğlum, neden bu kadar kızgınsın?
1: Sorma anne. Okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Çantamda yok.
3: İyice baktın mı?
1: Baktım ama yok işte.
3: Sakin ol oğlum. Buluruz elbet.
1: Nasıl bulacağız anne? Yok işte. Emre'ye kitabına gözüm gibi bakacağımı söz vermiştim.
3: Murat, sakin ol.
1: Olamıyorum anne. Çünkü söz vermiştim. Kitabını bana emanet etmişti. Emre bana emanet etmişti. Onu kaybettim.
2: He?
1: Emanete iyi bakamadım. Allah!
2: Ne oldu Murat? Hı? Kabus mu gördün?
1: Sorma baba. Hem de ne kabus? Bu arada ben ne zaman uyumuşum ki? Hiç farkında değilim.
2: Zemzeme laf söylüyordun. Yola çıkar çıkmaz uyuyakaldın.
1: Zemzem nerede?
2: Sabah sporu yapıyor.
1: Baba, Zemzem'e bak, sanki Fülfül'le yarış yapıyor.
2: Madem öyle, bu yarışı biraz daha heyecanlı hale getirelim.
1: Hadi Zemzem, daha hızlı.
2: Oğlum dur, ne yapıyorsun? Otur yerine. Tehlikeli iş yapma.
1: Heyecandan ne yaptığımı biliyor muyum ben baba?
2: Durun, telefonum çalıyor. Yarışa biraz ara veriyoruz. Evet Arif dedeciğim. Dedemin en kıymetli arkadaşını tanımaz mıyım hiç? Emanet mi? Anladım. Zaten biz de Konya'ya doğru geliyoruz. Mevlana Camii'nde buluşuruz inşallah. Allah'a emanet ol.
1: Arayan kim baba?
2: Dedenin arkadaşı Arif dede vardı ya hani.
1: Evet, tonton yanaklı Arif dede. Bana Konya şekeri vermişti.
2: Evet, ta kendisi.
1: Neden aramış peki?
2: Bize vereceği bir emanet varmış.
1: Emanet mi? Ne acaba? Yoksa?
2: Yoksa ne?
1: O beyaz şekerlerden mi verecek?
2: Doyamadın mı o şekerlere Muratçığım?
1: Ne yapayım? Çok lezzetliydi baba.
2: Seni şekerci seni. Hadi çok oyalandık. Herkes Fülfül'e. Fülfül Turizmi sayın yolcuları. Motorumuz hareket etmek için hazır durumdadır. Peki yolcularımız hazır mı? Tamam, o halde arkanıza yaslanın. Gidiyoruz.
1: Yaşasın. Baba, burası neden bu kadar kalabalık?
2: Burada Mevlana Hazretlerinin kabri var oğlum. Dünyanın her yerinden onu ziyarete geliyorlar.
1: Mevlana Hazretleri kim babacığım?
2: Çok önceden yaşamış büyük bir alim. O zaman öğrettiği güzellikler hala günümüze ışık tutmaya devam ediyor.
1: Onun hakkında daha çok şey öğrenmek için zihnime not alıyorum.
2: Aferin akıllı oğlum.
1: Baba bak. Şu gidenleri gördün mü? Ne kadar ilginç kıyafetleri var.
2: Onlar semazen. Anlaşılan içeride sema töreni var. İzlemek ister misin?
1: Sema töreni mi? Evet. Çok isterim.
2: He? Anlaşılan Zemzem senden daha heyecanlı Murat.
4: Muhteşem bir manzara.
1: Evet, çok etkileyici. Başları dönmüyor mu acaba? Eyvah, Zemzem gitti.
5: Lütfen biraz sessiz olur musunuz?
2: Affedersiniz. Sakin ol oğlum. İzleyicileri rahatsız etmeyelim. Hem Zemzem ne güzel eşlik ediyor semazenlere. Gösteri bitince gelir yanımıza, merak etme.
1: Tamam.

0: Endişelenme, mutlaka geri dönecek.
1: Bu da ne böyle? Baba, sanırım bu koltuk arızalı. Yine oldu.
0: Az daha dayan oğlum. Tören bitmek üzere.
1: Ama dayanılacak gibi değil baba. Sürekli yükseltiyor beni.
0: Neler oluyor? Murat, gel buraya.
1: Buradan tek çıkış yolu ortama uyum sağlamak galiba. Şöyle kendi etrafımda dönersem hiç kimsenin dikkatini çekmem.
0: Hay Allah, ne yapıyor bu çocuk?
1: Allah'ım ne güzel dönüyorum. Ama çok hızlı dönmeye başladım sanki.
0: Murat, iyi misin?
1: Baba, semazenler başımda dönüyorlar. 1, 2, 3.
2: Bu küçük semazeni dışarı çıkaralım babası. Elini yüzünü yıkayınca kendine gelir inşallah.
0: Nasıl oldu biz de anlamadık. Teşekkür ederiz. Nasılsın bakalım küçük semazen? Kendini daha iyi hissediyor musun?
1: Oo baba, başım hala dönüyor.
0: Döner tabii. Bu oynadığın oyunlara benzemez oğlum.
1: Öyleymiş baba. Başlarda eğlenceliydi ama sonrası...
0: Tamam tamam, birazdan kendine gelirsin.
1: Aslında kaykayımla dönerken hiç başım dönmüyor.
0: Oğlum dur, daha kendine gelmedin.
1: İyiyim iyiyim, izle de gör.
0: Murat dikkat et.
1: Allah! Az daha çarpıyordum.
3: Çarpmayacağından emindim. Usta bir kaykaycı olduğun belli.
1: Sağ olun.
0: Arif dede, seni görmek ne güzel.
3: Sizi görmek daha da güzel. Hoş geldiniz güzel Konya'mıza.
1: Şimdi tanıdım. Sen bize şeker verecek... yani emanet verecek Arif dedesin değil mi?
3: Dur önce senin emanetini hemen vereyim Muratcığım.
1: Teşekkür ederim.
3: Afiyet olsun. Bu ufak emanetti. Size teslim etmem gereken önemli bir emanet daha var.
1: Çok merak ettim Arif dede. Hadi anlatsana.
3: Geçen gün camideki tarihi saat arızalanmış. Tamir için beni çağırdılar.
1: Niye çalışmıyormuş peki?
3: Ben de merak ettim. Ne oldu bu ihtiyar saate diye. İçini açtım. Bir de ne göreyim?
1: Ne gördün? Ne varmış içinde?
3: İşte bu şişe varmış.
1: Şişe mi? Hay Allah! Hiç tahmin etmezdim böyle bir şey çıkacağını.
0: Neyin nesiymiş bu şişe Arif dede?
3: Bu bir gül yağı çocuklar. Seneler önce Gülbahar adında bir hanım Sürre alayına bu şişeyi yetiştirmek istemiş. Ama nasip olmamış.
1: Sürre alayını biliyorum. Kutsal yerlere hediyeler götüren kervan.
3: Aferin benim Murat'ıma. Neler de öğrenmiş.
0: Çok geziyor, çok okuyor Arif dedesi.
3: Belli belli maşallah.
1: Şişenin kime ait olduğunu nereden öğrendin Arif dede?
3: Bu notu şişenin üzerinde buldum.
1: Ne yazıyor peki notta?
3: Bu şişedeki gül yağını ellerimle yaptım. Yetiştiremedim hediyeler götüren kervana. Saatin üzerinde bunu bulan aziz dost. Benim hediyemi sen ulaştır mübarek Kabe'ye. Yazan Gülbahar.
1: Hiç merak etme Gülbahar teyze. Allah'ın izniyle emanetini yerine ulaştıracağız.
0: Gerçekten çok şaşırdım. Bu şişe bu zamana kadar nasıl bulunmamış, nasıl saatin içine girmiş çok ilginç.
3: Demek ki bu görev size nasipmiş. Emanete sahip çıkabilmek önemli bir meziyettir Abdullah oğlum.

0: İçin rahatı olsun Arif dede. Gülbahar teyzenin gül yağı şişesi artık bize emanet. Bir dakika.
1: Ne oldu oğlum?
0: Sabah namazından sonra uyumuştum ya. Sonra kabus görüp uyanmıştım.
1: Evet evet. Emanete iyi bakamadım diye sayıklayıp duruyordun.
0: Evet. Rüyamda okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Ve ben o kitabı çantamda bulamadığım için çok üzülmüştüm.
2: Gül yağı şişesi de şimdi bize emanet edildi.
0: Rüyamdaki gibi bir durumla karşılaşmamak için bu şişeye gözümüz gibi bakmalı ve onu kutsal topraklara, Kabe'ye ulaştırmalıyız.
3: Aferin Murat'ıma. Şişeyi yerine ulaştıracağınıza hiç şüphem yok Allah'ın izniyle.
0: Duydun mu Zemzem? Hacca gitmenin yanında önemli bir görevimiz daha var artık. Emaneti yerine ulaştırmak. Ha? Olamaz. Zemzem yine yok.
1: Sema törenine mi gitti yoksa?
3: Durun hele. Şu sevimli kuş seninki değil mi?
0: Zemzem. Bizim kuş kendine arkadaş edinmiş.
1: Bence kuştan sesler ilahi korosuna katılmış.
0: Kuştan sesler ilahi korosu mu? Çok alemsin baba.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba.
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yavrucuğum, tüpken açıyoruz yavrucuğum. Aa! Hayır! Gitti! Gitti canım, tüpkenim gitti! Gitmedi! Hayır hayır gitmedi! Hala bir tüpkenimiz olabilir yavrucuğum. Şimdi topluyorum bütün boncukları. Hepsini toplayacağım ve de kolye yapacağım ve de bilezik yapacağım ve de tüken açacağım ve de kutu. Hiç oldu mu bu yaptığın? Oldu. Ama yazık oldu. Evet, çok yazık oldu. Ben şimdi boncuklarımı neyin içine koyacağım? Neyin içi var ki burada? Saksıların içi var. Ama bunların içinde toprak var. Ve de çiçek. Bana içi boş bir şey lazım. Kaymon. Evet, kaymonun arkası var. Ve de kaymonun arkası boş. Boncuklarımı koyabilirim. Kaymonun da bizim gibi sırt çantası var yavrucuğum. Hayır yavrucuğum, kucağımızda taşırsak yine düşebilirler. Yerden taşıyacağız, sanki kendi gidiyor gibi. Bak. Kilim evimin üstünde çalışacağım. Çünkü orada üstüne oturacağım yastığım da var. Çok eğlenceli olacak. Ay, yine döküldü boncuklarım. Ya. Neyim ben? Boncuk toplayan mı? Hayır yavrucuğum. Öfkelenerek vakit kaybedemeyiz. Çocuklar bizi bekliyor. Oo, bu kaymon değilmiş, trenmiş yavrucuğum. Tren olduğu için bakşa yoldan gidememiş. Kendi yolundan gidecekmiş. Bak, harika. Abi, benim için tren yolu yapmışsın.
1: Cemre,
0: efendim abi.
1: Sen tren mi yaptın? Tren yolu da yapmışsın.
0: Ben tren mi yaptım ve de tren yolu da mı yaptım? Ama bu tren yolunu sen yapmadın mı?
1: Cemre, bu rayların burada olduğundan bile haberim yoktu. Annem yenilemişti salondakileri. Galiba eskileri buraya koymuşlar.
0: Salona da mı tren yolu yaptın abi? Ya sen ne kadar mühendis bir abisin.
1: Bunlar tren yolu değil canımın içi. Perdeleri içinde yürüttüğümüz raylar. Sen rayların üstünde benim eski oyuncak kamyonumu yürütmüşsün Cemre. Bu harika bir fikir.
0: Harika mı bir fikir?
1: Boncukları bununla taşımışsın. Güzel.
0: Daha da güzel olacak abi. Bu boncukları ipe dizeceğim ve de kolye yapacağım ve de bilezik yapacağım ve de tüken açacağım ve de hepsini satacağım ve de parasını çocuklara göndereceğim ve de...
1: Neyse, şu yiyecekleri yardım çarşısına bırakıp geleyim, bu harika fikri inceleyeceğim.
0: Tamam abi.
1: Hangi çocuklardan bahsediyorsun Cemre?
0: Gazze çocuklarından abi. Onlar çok acıkmışlar ve de yemek yiyemiyorlarmış ve de... Abi, Gazze çocuklarının mutfakları çok uzaktamış mı? Neden yemek yiyemiyorlar?
1: Sen Gazze çocuklarını nereden duydun Cemre?
0: Duymadım, gördüm.
1: Nerede? Televizyonda mı? Tablette mi gördün yoksa?
0: Annemin gözyaşlarında gördüm abi. Ve de senin. Babam bile sürekli burnunu çekiyor. Sorunca da nezleyim diyor. Dedem de ben biraz gözlerimi dinlendireyim diyor ama biliyorum. Odasına gidip gözlerini yaşlandırıyor.
1: Canımın içi. Geçecek hepsi. Allah'ın izniyle geçecek.
0: İnşallah.
1: Artık Gazze çocukları aç kalmayacak Cemre.
0: Artık yemek alabilecekler mi?
1: Allah'ın izniyle biz onlara yemek göndereceğiz. Annem yardım çarşısındaki dükkan için yiyecek bir şeyler yapmıştı.
0: Ben de kendi dükkanımı açıp çocuklara yardım edeceğim.
1: Ah canımın içi, ne de güzel düşünmüşsün. Ben şu çantayı dükkana götüreyim. Hemen dönüp sana yardıma geleceğim.

Ha ha ha.

0: Ben teşekkür ederim Cemre. Sayende tüm mahalle sesimizi duydu. Gazze çocuklarının sesini duydu.
1: Daha çok bilezik yapacağım abi. Bütün çocuklara yardım edeceğim.
0: Birlikte yapacağız. Sesimizi her yerde duyuracağız.
2: Çocuklar.
1: Dede.
2: Allah sizden razı olsun.
1: Amin. Amin.
0: Dede neyin var?
2: Mahalleye bir girdim ki herkes elimi öpüyor, dua ediyor. Şaşırdım. Sonra yardım çarşısında yaptıklarınızı duydum. Gazze çocukları için ne kadar yardım toplamışsınız öyle. Hele de sen mahalleyi ayağa kaldırmışsın cimcime. Mahalle dışından insanlar da gelmiş. Yardımlar çığ gibi büyümüş.
0: Galiba biz diğer insanlara da örnek olduk. Çünkü kimsenin sesi çıkmıyordu.
1: Ben çok ses çıkardım dede. Çünkü Gazze çocuklarının sesi buraya gelmiyor.
0: Biz onların sesi olduk.
2: Bütün mazlumların sesi olalım evlat. Çünkü ne diyor peygamberimiz? Haksızlık karşısında susan.
1: Dilsiz şeytandır. Dede, istersen odana gidip gözlerini dinlendirebilirsin.

0: Demek tren yolu yaptı Cemcime.
1: Öyle dede.
0: Galiba mühendis olmak bu ailenin kaderi. Cemre de mühendis olacak belli.
1: İnşaat mühendisi olursa çalıştığı şantiyeyi görmek isterim doğrusu.
0: Epey süslü bir şantiye olur herhalde.
1: Ya bilgisayar mühendisi olursa?
0: Kendine yapay zekadan arkadaş bir robot yapabilir.
1: Kesin. Ya da onunla hiç yorulmadan oynayabilecek bir abi robot.
0: Ay yaşa.
1: Çok şık dede. Bence Cemre mimar da olabilir. Böyle güzel binalar yapar.
0: Hakkın var evlat. Sirkeci tren garı 1890 yılında 2. Abdülhamit döneminde hizmete açıldı.
1: Bu bina biraz yurt dışındaki binalara benziyor. Mimarı kim dede?
0: Alman mimar August Jasmund evlat.
1: Ya Alman demek. Ama bu bina bizim binalarımıza da benziyor.
0: August Jasmund Berlin Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Doğu İslam mimarisi üzerine incelemeler yapmak için İstanbul'a gelmiş. İkinci Abdülhamit'le kurduğu ilişki sayesinde sarayın tanışma mimarı olarak görev almış.
1: Sultan Hamid'in demir yollarına çok önem verdiğini duymuştum.
0: Aferin evlat. O muhteşem garı hatırladın tabii.
1: Haydarpaşa Garı.
0: Orayı da göreceğiz Allah'ın izniyle. Zaten Sirkeci Garı daha önce inşa edilmiş. Önce onun hakkını bir teslim edelim.
1: Ben şimdiden hayran hayran bakarak göz hakkımı teslim ediyorum.
0: İlahi çocuk. Alman mimar da İstanbul'a böyle hayran hayran baktığı için.

0: için böylesine güzel bir esere imza atmış olabilir.
1: Bence de.
0: Jazzmund İstanbul'u batının bittiği, doğunun başladığı yer olarak nitelendiriyor. Ve bu sebeple mimarisinde hem batıdan hem doğudan izler var.
1: Harika.
0: Öyle. Burası İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı. Kimleri uğurlamadık ki buradan?
1: Yolcular.
0: Askerler. Balkan Savaşı'na buradan asker sevk etmiştik.
1: Gurbetçiler.
0: Hay yaşa. Teyzeni uğurlarken gözyaşlarımı tutamamıştım.
1: Gezginler.
0: Belki de bir gün seni de uğurlarız Gezgin Çelebi.
1: Gezgin Çelebi. Harika.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

あ、ルックブーズ。Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkıbız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Ha, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza Arif. Aferin Rıkkıbız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüy yumağı. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne? Aa, dur Ali benim.
1: Eyvah. Ali iyi misin?
0: Aa, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
0: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
1: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
0: Ben de. Ama ressamını bilmiyorum.
1: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
0: Sen şuna bilmiyorum desene.
1: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
0: Notta yazılanları araştırmaya.
1: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
0: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
1: İyi mi böyle?
0: İyi.
1: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
0: Evet. Kazı bilimiyle ilgilenmiş.
1: Kazı biliminde ne?
0: Arkeoloji.
1: O zaman arkeoloji desene.
0: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
1: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
0: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
1: Sahi mi? Aa, hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
0: Aa, Caner gidiyor.
1: Ali sıkı tutun. Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum.
1: Türkiye müzeleri, yaşa.
0: Ressam, ülkemizde modern...

0: modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
1: Galiba doğru yoldayız.
0: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
1: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
0: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
1: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
0: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
1: Onların hepsi kopya mı?
0: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi, sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Ali, buldum galiba. Bak, Hattat Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesih hattıyla yazdığı Hilye-i Şerif.
1: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
1: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
1: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim nasıl bulacağız?
1: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
0: Destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
1: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
0: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
1: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
0: Masasında. Ne görüyorsun?
1: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. Ha, işte bu kadar.
2: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dedi. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Arif Baba.
3: Nasıl geçti gününüz?
0: Sayende resme doyduk Arif Baba.
3: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
1: Saygı.
5: Bulmacanın cevabı saygı Arif Baba.
6: Barek Allah, aferin size. Büyüklere, değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
5: Unutmayız Arif Baba. Ne zaman geleceksin dede?
6: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin, hazırlanın bakalım. Gelince öğrenirsiniz.
5: Arif Baba, meraktan çatlar alamam.
2: Öyle dede.
6: Birazcık sabredin. Geliyorum zaten. Ne? İpucumu vereyim. Şunlara bak sen. Hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

İyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin.

0: Anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Ah. Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.

0: hocam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: He? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
0: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
1: Doğru diyorsun aslında.
0: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
1: Yapma ya.
2: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
0: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
2: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
0: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
0: Heh, o.
2: Evet.
0: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
2: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
2: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
0: Evet ama...
2: Ama?
0: Ama biraz az gibi geldi.
2: Doğru, biraz az.
0: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
2: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
0: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
2: İnşallah Emin, inşallah.
4: Çokmuş Fatma abla ya.
5: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
4: Kime satacağız peki bunları?
5: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
4: Çok hızlısın Fatma abla.
5: Teşekkür ederim canım.
4: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
5: O nasıl söz?
4: Ne dedim ki?
5: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
4: Sen satmaya karar verince...
5: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
4: Doğru aslında.
5: Hele ki söz konusu Semira olunca.
4: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
5: Eline sağlık Zehracığım.
4: Aman!
5: Orhan abi de geldi.
4: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
5: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
4: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
5: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
4: Hadi.
0: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
2: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
0: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
2: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
0: Elhamdülillah.
2: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
3: O da Semira'ya ulaştırsın.
0: Tamam hocam.
1: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam çocuklar. Bu ne telaş?
0: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
1: Semira'ya göndermek için para getirdik.
0: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
0: Çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
1: Bitkin biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
0: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Amin.
6: Şimdi...
0: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
1: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
0: Tamam Hakkı Baba. Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli?

0: güldüren.
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
0: Ne olmuş ona?
2: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
0: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
2: İşte Temel'in biri bir gün ebenek gubelek kem küm.
0: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
2: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
2: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
2: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
2: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
2: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
2: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
2: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçilecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
2: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
0: Yine neye gülüyorsunuz?
2: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temel'in biri bir gün...
3: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: gizemli sandık.
1: Öğretmenimizle kampa gideceğimiz için çok heyecanlıyım.
2: Ben de heyecandan duramadım. Erkenden geldim.
3: Güçlü, yakala!

0: arkadaşlar, öğretmenimiz gelene kadar kuyruk bol oynayalım mı?
1: Olur, ben kaleciyim çünkü kimse güçlüye gol atamaz.
2: Göreceğiz bakalım, Sütlaç'la ben takımız.
0: Okulun en iyi kuyruk bol oyuncusu benim. Puf, dostum sen de benimlesin.
1: Hadi başlıyoruz. Başım döndü.
0: Moral bozmak yok Puf. Yakala.

0: Ya maçı kaybettik. Neden önüme fırlıyorsun ki?
1: Sen bana vurdun ve suçlu ben miyim? Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Yapmayın arkadaşlar. Bu sadece bir oyun. Kıpır, puftan özür dilemelisin. Kalbi kırıldı.
0: Özür dilemek istemiyorum.
3: İncilerim, gelmişsiniz bile. Hazırsanız yolculuk başlasın.
4: Yaşasın, kampa gidiyoruz.
3: İncilerim, yosun ormanına geldik. İşte tam şurada kampımızı yapabiliriz.
5: Hey!
3: Hadi hep birlikte çadırımızı kuralım.
1: İyi ki pop içimi yanımda geçirmişim. Rahatlarım biraz.
0: Özür dilemeyeceğim işte. Puff'u şimdiden özledim. Hiç benimle konuşmuyor.
3: Puff, Kıpır, çadırı kurmamız için uzun bir çubuk bulup getirir misiniz?
0: Ben getiririm öğretmenim.
1: Ben daha çabuk getiririm. Uzun bir çubuk.
0: Önce ben gördüm, dur.
1: Önce ben buldum. Çubuğu bırakır mısın? Ben götüreceğim.
0: Hayır, önce ben buldum.
3: İncilerim, ilerlemek için birlikte aynı yöne yüzmeniz gerekiyor. Tıpkı iki iyi dost gibi.
5: Birlikte mi? Asla.
3: Hadi incilerim, çadırımızı kurmamız için bu çubuğa ihtiyacımız var. Herkesten en sevdiği oyuncağı getirmesini istemiştim. Getiren var mı?
6: Uçurtmam öğretmenim. Uçurtmaları çok seviyorum. Dalgalarla dans eder gibi yüzüyor. Öğretmenim, uçurtma.
3: Tam üzerimizden büyük bir gemi geçiyor. Birbirinize tutunun. Az kaldı incileri. Gemi birazdan gitmiş olur. Dayanın.
0: Tehlike geçti sanırım.
1: Ama çadırımız bozuldu.
3: Az önce harika bir ekip olduk. Bence çadırımızı da yeniden yapabiliriz.
4: Ben başladım bile. Burada bir şey var.
3: Kazalım bakalım neymiş? Bir sandık.
1: Sandık kilitli. Acaba içinde ne var?
3: Bakın, üzerinde bazı şekiller var.
2: Şekiller yuvarlak, kare ve üçgen. Belki de bu şekilleri yerleştirirsek sandık açılır.
3: Haklı olabilirsin Sütlaç. Deneyelim görelim. Yuvarlak bir şeyler bulursak...
0: İşte yuvarlak topum.
3: Tam oldu. Şimdi kare bir eşya bulmalıyız.
1: Popitim kare.
6: Ve üçgen. Üçgen uçurtmam.
4: Sandık açıldı.
1: Bu ne ki?
3: Bu pık pık baloncuk oyuncağı.
5: Pık pık baloncuk mu?
2: Özür dile Kıpır.
0: Şey Puff, özür dilerim. Sen olmadan hayat çok sıkıcı.
1: Ben de özür dilerim Kıpır. Sen olmadan da hayat hiç eğlenceli değil.

0: Nasıl da aklımdan uçuvermiş. Yarın açık deniz gezi günümüz.
1: Hey, yani gezmeye gideceğiz.
0: Evet, ama nereye gideceğimizi seçemedim. Hapur Hupur Festivali'ne mi, Luna Park'a mı, yoksa batık gemi gezisine mi gitsek?
1: Batık gemi çok eğlenceli olur.
2: Bence Luna Park.
1: Evet, haklısın Sütlaç. Luna Park.
3: Hayır, Hapur Hupur Festivali.
0: Tamam tamam, çok heyecanlandınız. Böyle karar veremeyiz. Bu kartlarda 3 yerin ismi yazıyor. Evet güçlü. Seç bakalım birini. Neresi çıkarsa oraya gidelim.
4: Aa şey, çok heyecanlandım.
1: Hayır güçlü. Baştakini seçme. Ha? Ortadakini seç hadi.
5: Hayır hayır. Ortadakini değil. Sondakini seç.
6: Hayır ortadakini.
5: Hayır ortadakini.
0: Güçlü ortadaki kartı seçti. Bakalım neresiymiş? Luna Park.
1: Yaşasın Luna Park.
0: İncilerim yarın görüşürüz. Sakın geç kalmayın. Erkenden okulun bahçesinde olun. Erken yatın ki enerjiniz bol olsun.
7: Hayırlı günler öğretmenim.
1: Kıpır! Annem yemeği çağırıyor. Hemen yemek yiyip yatalım. Yarın Luna Park gezisi var. Dinlensek iyi olur. Tamam tamam.

0: Saat daha 11. Herkes uyudu bile.
1: Ay iyi. Yarın Luna Park'ta en hızlı oyuncaklara bineceğim. Puf kesin korkup bir inip bir şişer. Of, hiç de uykum yok. Kıpır kıpırım. Ben zaten kıpırım. Piri Reis, keşfedilmemiş adaların peşinde. Dalgalar, tayfa hazırladın. O adanın haritasını çizmeye gidiyoruz. Ben Kıpır Reis. Nem nem nem. Saat çok geç oldu. Yarın uyanamazsam geziyi kaçırırım. Aklıma bir fikir geldi.
2: Sabah olmuş bile. Oh, iyi dinlenmişim. Gezi için hazırlanayım.
0: Kıpır, geziye geç kalacaksın. Çoktan hazırlanmalıydın.
3: Beş dakika daha.
0: Olmaz. Hadi geç kalıyoruz.
4: Mercan Yalına Parkı'na geldik.
5: Yaşasın.
4: Kıpır nerede?
2: Arkada kalmış. İşte geliyor öğretmenim.
4: Kıpır, uyuyor musun?
1: Hayır öğretmenim. Sadece gözlerimi dinlendiriyorum.
0: Dün gece çok geç uyumuş öğretmenim.
4: Bu yüzden gündüz uyuyor. Ah Kıpır, keşke biraz daha erken yatsaydın.
3: Sorun yok öğretmenim. Benim adım Kıpır.
6: yine uyudun.
2: Çok büyük.
4: Hadi incilerim. Önce dönme dolap.
6: Çok yüksek.
3: Kıpır, baksana. Manzara ne güzel değil mi?
2: Kıpır manzarayı göremeyecek.
4: Hadi siz de gelin incilerim.
3: Ay, ahtapotun çok hızlı olduğunu duymuştum. Ben ortada oturacağım. Kıpır da en sona otursun. Kıpır. Yine uyuyor. Kıpır. Çok hızlıydı değil mi Kıpır?
6: Kıpır eğlenceyi yine kaçırdı.
0: Öğretmenim, Sütlaç ve Kıpır'la atlı karıncaya binebilir miyiz?
1: Dık dık atlı.
4: Elbette. Güçlü. Puf, siz de binecek misiniz?
5: Hayır, bize bu kadar yeter.
2: En öndeki at dıgıdık dıgıdık gidiyor. Ortadaki at ne yapıyor? Pişt, pişt, pişt.

0: güneş uyuyor. Arkadaki at dıgıdık dıgıdık takip ediyor. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık takip ediyor.
1: Bugün eğlendiniz mi incilerim?
2: Evet. Teşekkür ederiz öğretmenim.
3: Çok rahat uyumuşum. Aa, Luna Park'a gelmişiz bile. Hadi gidip eğlenelim.
4: Oo, uyan da balığa gidelim dostum.
3: Olmaz, Luna Park'a gidelim.
1: Kıpır, Luna Park gezimiz çoktan bitti. Ama sanırım sen hiçbir şey hatırlamıyorsun.
3: Nasıl yani?
0: Erken yatmadığın için bütün gün uyukladın.
5: Eğlenceyi de kaçırdın dostum.
3: Hayır.

0: ile Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı.

0: anda meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: İşte tel şehriye.
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: Oh, mis gibi,
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: Dedeciğim, sana çorba yaptık,
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: Ah, unuttum,
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: neyi unuttun dedeciğim,
0: diye sordu.
2: Kirazları,
0: Bera araya girerek.
1: Kırmızı olanları mı,
0: diye sordu.
1: Hepsi kırmızı zaten,
0: dedi Ayla. Ve
1: biz toplarız dedeciğim,
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar.

0: Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
1: Dolmadı bu kovalar Ayla,
0: dedi Bera.
2: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
1: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
2: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
2: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak

ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya,

Onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ne gün ama? Sıfır heyecan.
1: Sırf heyecan mı? Neresi heyecan? Sıkıntıdan patladık.
0: Sırf değil yahu. Sıfır, sıfır.
1: Sıfır mı? O ne?
0: Bir sayı.
1: Az mı, çok mu?
0: Yok.

0: Canım sayı demedin mi?
1: Evet.
0: Yok dedin ama.
1: Yani değeri yok. Ha, burada kaç taş var?
0: Onu biliyorum. 3.
1: Şimdi kaç kaldı?
0: 2.
1: Şimdi kaç kaldı?
0: 1. Anam.
1: Ya, anladın değil mi? Öğrenmek bu kadar heyecan verir insana işte.
0: Deldin ayağımı, deldin.
1: Ay, özür dilerim gözüm. Görmedim.
0: Of, neyse. Ne oldu şimdi?
1: Taş kalmayınca 0 oldu. Yani sayı değeri yok.
0: Anladım. O yüzden 0 heyecan dedin.
1: Ha şöyle. İşte böyle kara gözüm. Tıpkı taşların 0 olduğu gibi heyecan da 0.
0: Hacivat.
1: Yani bugün çok sıkıcı geçti demek istedim.
0: Şşş. Hacivat dedim.
1: Neredeyse hiç eğlenmedik.
0: Hacivat!
1: Ha? Ne oldu?
0: Geliyorlar.
1: Kimler?
0: Heyecanlar. Aman! Askerler diyecektim.
1: Askerler mi? Amanın! İşte heyecan başlıyor.
0: Artık 0 değil yani.
1: Değil kara gözüm değil. Kaç!
2: Kaçıyorlar.
3: Koşalım!
1: Ahanda beygirim.
0: Ahanda keçim.
2: Bittiler.
0: Of. Of. Ay. Amma yorulduk.
1: Hiç sorma kara gözüm.
0: Doğru ya. Biz niye yorulduk ki? Koşanlar bunlardı.
1: Hakikaten neden nefes nefese kaldık biz?
0: Korkudan Hacı Cavcav, korkudan.
1: Kaçabildik şükür.
0: Evet. Eğer kaçmasaydık... Bir dakika ya. Biz niye kaçtık?
1: Bilmem.
0: Ne demek bilmem? Sen kaç diye bağırdın ya.
1: Allah Allah. Alışkanlık demek ki. Bu Hacı arada bak. Nefesimin de açıldığını hissettim. Sen de hissettin mi?
0: Hacivat dedim.
1: Uzun zamandır spor yapmadığımız için olabilir diye düşünüyorum. Sence de öyle değil mi?
0: Hacivat!
1: Ha? Ne oldu?
0: Yine geliyorlar.
1: Yine kimler?
0: Askerler.
1: Kaç!
0: Hop! Yok öyle sebebini bilmeden kaçmak. Senin yüzünden 40 mahalle dolaştık.
1: Doğru. Bu sefer soralım.
4: Yahu neden kaçarsınız bir ademler?
2: Uf, uf, bittik tükendik koşmaktan.
0: Ne bilelim askere? Bizi arıyorsunuz sandık.
4: E sizi arıyoruz zaten.
1: Kaç.
0: Yahu bir dur. Soralım bakalım. Neden arıyorlar?
1: Doğru ya.
4: Karagöz, seni alıp götüreceğiz.
1: Kaç.
0: Yahu Allah aşkına dur artık. Bir sonuna kadar dinleyelim.
1: Şey, doğru dinleyelim.
4: Bir mağara var. İçinde de çok kıymetli bir şey var. Kimsenin almaması için bu gece orada nöbet tutmam lazım. Ama çok acil de bir işim var. Benim yerime bir geceliğine nöbet tutar mısın diyecektim.
1: Anlamadım ben şimdi. Kaçıyor muyuz?
0: Bekle bir. Affedersiniz pek saygıdeğer asker bey. Yüksek müsaadelerinizle ve affınıza sığınarak zat-ı şahanelerinize bir sorum olacak. Tam olarak anlamadığım şey şu ki, neden ben?
4: Bilmem. Seni gördük, senin yapmana karar verdik.
1: Yahu biz kaçınca neden bizi kovalamak yerine başkasına söylemediniz bu işi?
4: Bilmem. Sanırım iş inada bindi.
0: Açıkçası ben nöbet tutmaktan pek...
2: 20 gümüş akçe vereceğiz.
0: Kabul.
1: Aa, neden kabul ettin gözüm? Gece gece ya başımıza bir şey gelirse?
4: Başınıza mı? Seninle bir ilgisi yok olayın. Nöbeti Karagöz tutacak.
0: Kabul.
1: Dur Karagöz'üm. Acele karar verme. Şey, tam olarak mağarada ne var acaba?
2: Onu söyleyemeyiz.
0: Kabul.
1: Karagöz, sakin. Peki, bende mi göremem içeriği?
4: Maalesef sen de göremezsin.
0: Kabul.
1: Of, sen de amma meraklıymışsın paraya.
0: Sana ne Hacı Cavcav? Sana teklif etmediler diye neden kıskanıyorsun?
1: Ne kıskanacağım be? Senin için diyorum ben. Mağaradaki kıymetli şeyi biri alırsa görürsün sen. Hatta o kadar kıymetli ki tam olarak ne kadar eder fiyatı?
4: Söyleyemem.
0: Amma merak ettin Hacivat. Lütfen işime mani olma. daha tutulmamıştı.

0: bulacak. Bir gece dolusu nöbetim var benim.
1: Bir gece dolusu nöbet. Güzel şaka.
2: Evet. Bizim diğer askerlere yapalım bunu.
3: Aman ne komik. Ne haliniz varsa görün.
0: Evet asker beyciğim. Bana mağaramı gösterir misiniz lütfen?
2: Gidelim Karagöz. Ama tekrar söylüyorum. Hacivat bile olsa kimse ama kimse girmeyecek içeri.
0: Aa, aşk olsun. Benden başka kimse?
1: Sen de giremezsin.
0: Ben de mi?
1: Evet.
0: Kabul.
2: Artık hazırsak gidelim.
0: Hay hay efendim. Buyurun.

0: Allah'ım, gece gece bir mağaranın önünde benim ne işim var? Hah, bir bu eksikmiş gibi bir de uykum geldi.
1: Hay Hak!
0: Amanın!
1: Uykun geldiyse uyu Karagöz. Ben senin yerine beklerim.
0: Olmaz. Ben görevinin bilincinde... bir adamım.
1: Canım, bir şey dedik mi hem bana güvenebilirsin.
0: İkna olmadım.
1: İyi be. Bu adamı korkutup kaçırırsam mağaraya girip içinde ne var diye bakabilirim. Ama nasıl korkutacağım?
0: Sen de duydun mu keçi? Köpek mi acaba? Hadi ya. Kurt da mı böyle ses çıkarıyor? Amanın. Olmaz. Görev kutsaldır. Amanın. Şimdi korkmaya başladım keçi. Ağında bizim kurt geliyor keçi. Keçi beni bırakıp gitti. Vay vay vay. Hacivat Efendi. Kurt oldun, beni mi korkutuyorsun?
1: Yok yahu. Ben senin uykun kaçsın diye yaptım.
0: Tabii tabii. Hiç uğraşma Hacivat. Ben mağaranın önünden bir dakika bile ayrılmam.
1: Burası mağara mı?
0: Aman doğru ya. Mağaradan uzaklaşmışım. Benim şu uyku meselesine bir çözüm bulmam lazım keçi. Keçi de uyuyor. Ne güzel.
1: Bunun korkacağı yok. Tek umudum uyuması. Acaba uykuyu ne getirir? Hay Hak!
0: Yahu yine mi sen? Ne ısrarcı çıktın?
1: Kızma Karagöz. Susamışsındır. Ayran getirdim sana.
0: Ayran mı? Pek de severim Hacivat. Sağ ol. Yiyecek de getirseydin keşke.
1: Olmaz. Uyku getiren yiyecek bulamadım.
0: Duygu getiren mi?
1: Evet. Duygu getiren. İlk defa yanlış anlaması işime yaradı. Haydi iç bakalım.
0: Bardak yok mu?
1: Yok. Mecbur tepene dikeceksin.
0: İyi de ağzım değerse başkası nasıl içecek?
1: Canım o da laf mı? Hepsini sana getirdim. Bol bol iç. İç de mışıl mışıl güzel güzel karnın doysun.
0: Hay Allah razı olsun. Elhamdülillah. Çok da güzelmiş.
1: Haydi bana müsaade.
0: Selametle git Hacivat. Pek de uykum geldi. Gözlerim kapandı kapana.
1: Oburluğun başına iş açacak derdim de inanmazdım. Aman askera, ödümü kopardınız.
2: Ya Hacivat Efendi, işte böyle korkudan dilin tutulur. Sen de hem imtihanı hem parayı kaybettin Karagöz.
0: İmtihan mı? Ne imtihanı?
3: Ne zamandır takipteydik seni. Güçlü ve iyi niyetli birisi olman dikkatimizi çekmişti. Sultana senden bahsettik.
0: Sultana mı?
2: Evet ve bir plan yaptık. Sana buna beti verdik.
3: İçeri sen ya da bir başkası girecek mi diye de mağaraya başka girişten girip beklemeye başladık. Eğer nöbeti sorunsuz şekilde tutabilseydin seni orduya alacaktık.
0: Hadi ya. Tüh.
2: Hasılı kelam Karagöz Efendi, imtihanı...

0: Hepsine de yenik düşüp Karagöz'ü uyutmasaydın bunlar olmayacaktı.
1: Doğru ya. Ben bunu düşünmedim.
2: Hakikaten doğru. Özür dilerim Karagöz. Benim yüzümden asker olma hayalin söndü.
1: Benim hayalim sizinle birlikte maceraya atılmak, ders almak ve mutlu olmak. Hamdolsun bugün hepsi gerçekleşti. Ha, bir de gülmek var. O hayalim de şimdi gerçekleşti. Benden keyiflisi yok.
0: Yaşa be Karagöz. Zaten asker olsaydın seninle daha az görüşürdük.
3: Evet azizim. Biz seni uzağımızda değil, yakınımızda seviyoruz.
1: İşte şimdi benden mutlusu yok.
2: Ay hak!

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Ha?

0: Güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam. Hücumu da halledin.
1: Böyle olmaz arkadaşlar. Bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
2: Gel buraya. Gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
3: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
1: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
4: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
2: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
3: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
4: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
1: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
5: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
3: Harika bir fikir.
5: Cidden mi?
3: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
4: Ama deve kuşları uçamaz ki.
3: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak. Defansa üç oyuncu koyalım. Böylece iki oyuncuyla hücum edebiliriz.
5: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
6: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
7: Çok yorucu olur.
6: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
1: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
6: Yakala! Tekrar sende.
5: Al bakalım.
1: Savunmayı geçemiyoruz.
6: Kerim kaleden çıksın savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
1: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
6: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
1: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
8: Evet
7: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen

0: Yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
1: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
0: Yani. Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
1: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
0: Peki nedir bu büyük taktik?
1: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
0: Zaten öyle olmuyor mu?
1: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
0: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
2: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'ın pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat!
0: Üçü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
2: Hala durmadı! Bu çok tehlikeli!
0: Oyunculardan biri yaralanabilir!
3: Hadi Furkan, yapabilirsin, hadi!
0: Sayın seyirciler, yumbur lop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
4: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumbur lop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
5: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
4: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
2: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
0: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
5: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
3: Ben yaparım.
2: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
0: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
2: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
7: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
8: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Zirveye çok az kaldı, dayanın. İşte böyle, en yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme, işte son parça. Hayır, nasıl olur ya, neden?
1: Ne oldu Eren, neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme, yeniden yapabiliriz.
0: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum.

0: Baba, baba, baba.
1: Ne oluyor?
0: Uyan baba. Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
2: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
0: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni. Uyandıysan gidiyoruz baba.
1: Nereye?
0: Uzaya.
1: Ne?
0: Uzaya.
1: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum.
0: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamıyorum.

0: olmayacak ne var? Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
1: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
0: Hayır.
1: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
0: Ne?
1: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
0: Ha? Gidiyoruz.
1: Hatırladın mı?
0: Evet.
1: Hay Allah. Demek öyle oldu.
0: Gidelim.
1: Gitmeyelim.
0: Gidelim, gidelim.
1: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
0: Sen halledersin baba.
1: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
0: Hayır.
1: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
2: Hayır, dünyada biraz işim var.
1: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
2: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
1: Tamam.
0: Yaşasın! Uzaya gidiyoruz.
1: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
0: İşte.
1: Abeslank lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
0: Uzay çağında yaşıyoruz.
1: Her şeyi de biliyorlar.
0: Başka bir şey lazım mı baba?
1: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
0: Yaşasın.
1: Nasıl olmuş?
0: Nasıl desem, pek de olmamış. Gerisi nerede kıyafetin?
1: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
0: Peki ya uzay aracı?
1: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
0: Nasıl?
1: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
0: Yaşasın, roket adam oldum.
1: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet. Uzay papuçları hazır mı?
0: Hazır.
1: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
0: Yaşasın.
1: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
0: Bana mı?
1: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son 1 dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
0: Gidiyor muyuz şimdi?
1: Evet.
0: Evet, hadi gidelim.
1: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalı'ya rastlayamadık.
0: Anlaşıldı kaptan. Emelyalıları arayalım mı kaptan?
1: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla, durma zıpla. Hiple hopla, haydi zıpla. Tezgah temiz.
0: Hopla hiple, haydi zıpla. Hopla hiple, haydi zıpla. Dolap temiz.
3: Fırın temiz.
1: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
4: Hava çok güzel bugün.
2: Tam bahçede oturmalık.
3: Çocuklar nerede?
2: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama.
4: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
2: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
4: Canıma değsin o.
2: Aa, uzaylılar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
5: Korkmayın, biz dostuz.
2: Biz de.
1: Hemen yıllara baktık ama gezegenleri boştuk. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
2: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
5: Hala.
4: Canlarım.
1: Şükranüs mü o?
5: Şükranüs ala.
4: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
1: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
2: Memnun olduk.
4: Ay çörekleri var, buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım, tazecik.
0: Ay çöreğimi, bayılırım.
5: Ben de.
4: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
0: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
4: Sizi sevdim dünyalılar, anlaşılan çok ortak yanımız var.
1: Nefis görünüyor, karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
2: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: hoca! Ula hoca! Dur hele, dur, dur!
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah cehennemiz olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?

0: birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
1: Var ya, o kadar paramız olsa. Heyt be, çok zengin olurduk.
2: Her istediğimizi yapardık. Ah, ah.
3: Ben yapacağımı bilirim.

0: Bu da ne böyle? Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
1: Hadi ormana gidelim.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimi yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa acaba

0: Beyler, çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk!
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Hey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır, bir saniye.
0: Bir de biz bakalım.
2: Burası!
1: Evet, burası. Soldan gidelim.
0: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
2: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
2: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin. Hey! Ha? Hey, bakın. Bulduk. Sonunda bulduk. Ben size demiştim.
2: Zengin olduk!
1: Gelin hep birlikte açalım.
2: Bu da ne?
0: Ama bu...
4: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
3: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
4: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten. Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Ay! Kumanda!
2: Yapma!
1: Hop!
2: Ama!
1: Hop!

0: On turn!
1: Thunder!

0: Plan. Plan, plan. Plan. Plan. Pilav? Aa, plan.
1: Aha!
0: Bakın!
2: Ne?
0: Roket! Uzay!
2: Olmaz!
3: Yok!
0: Hımm!

0: Almaya! Ne yapacağız?
1: Sen!
0: Ben olmaz!
1: Oyun! Sen!
0: Tamam!
1: Tamam, tamam! Ben!
0: Alo 1-2!
2: 2-1 alo!
1: Halat! Halat! Halay!
0: Ya bu!
3: Halat!
1: Halat! Halat! Halat! Oh be!
0: Tamam mı?
1: Hazır!

0: Devam.
1: David.
2: Ben.
3: Sağ. Filo. Sağ.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yok.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz 3 kişisiniz, biz 2 kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: 1, 2,

0: 산 참 도연한
1: 가이오려.
2: 허지 허지 어영 노름 커요.
1: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
3: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
1: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
4: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
5: Hay Allah, küre küre bitmedi.
6: Ne oldu ya? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay, Sirkelense bir iyi olacak.
7: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
6: Aa, ne oldu şimdi?
7: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
5: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
6: Bu kargaşa nereden çıktı bu öyle?
7: Sığamadım.
5: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
7: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
6: Kurtaracağım seni dostum.
7: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
6: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
7: O kardan adam değildi, sendin.
5: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
7: Zaten çok da korkmadım.
6: Tabi, tabi.
4: Mert abi, dikkatlisin.
0: Çok eğlenceli.
1: Uçuyoruz.
2: Hayır, kayıyoruz.
8: Taş. Yandık.
0: Bu çok eğlenceliydi.
4: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
9: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
9: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
10: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey!
4: Hey!
1: Şşşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba.

0: İşte burada.
1: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
0: İşte sandık.
2: Vay.
3: İşte şimdi oldu.
4: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
5: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
4: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
6: Kar topu.
5: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
4: Kaçan!
5: Temtem çok yavaş!
4: Koş Temtem!
5: Hadi Temtem hadi!
3: Çekilin yoldan! Geliyor Ozan!
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
3: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
5: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
4: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım. Sana şükürler olsun.
7: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
3: Su tutun dostum.
1: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
6: Yem yem yem yem.
4: Temtem. Uyan Temtem.
8: Biz kazanacağız. Elbette.
7: Ve başlayın.
1: Geçiyoruz.
6: Kar çok soğuk. Yem yem yem yem.
7: Ama aynı anda.
8: Aynı anda.
7: Kazanan
1: biziz.
4: Biz kazandık bence.
5: Ya bence biz.
7: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. 3

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Aa, ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? Aa, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Aa, evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Aa, bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Aa, benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Aa, bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki.

Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha, yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. İşte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. numara 8'miş. Bakalım, numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındaki

0: Yine asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
3: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
4: Bu hayli yaşlı bir kuş.
3: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
5: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
3: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
5: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
3: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
5: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
3: Verdim verdim.
5: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
3: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
5: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
3: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
5: Ya Rabbi sen koru.
3: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
5: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
3: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
5: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
3: Eşim çok fikri tutma beni.

0: düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter.

yeter. Yeter, yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Cik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata, hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Dersi erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
3: Menemene ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
3: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
2: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
3: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.

0: Çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
1: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
2: Bilmem ki nasıl olur.
3: Ne olur baba, lütfen.
2: İyi, peki.
3: Yaşasın.
2: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
0: Anlaşıldı şefim.
2: Sen de domatesleri.
1: Tamam şef.
2: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
3: Anlaşıldı şef.
2: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yamağım babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım ve

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet Şef'im, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
1: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
1: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
1: Onu da ben getiririm.
3: Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
1: Yani ne kadar baba?
2: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
2: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
1: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun. Bunu okulda mı öğrendin?
2: Hayır, annemden öğrendim.
1: Annenden mi?
2: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi. Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
2: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
1: Biberler acı mı?
2: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
1: Ben de acı yiyeceğim.
2: Ama ağzın yanar.
1: Yanmaz. Çocuklar acı yemez Tuna. Yiyebilirim.
2: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
2: Biraz da karabiber. Oh, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
1: Ben annemi çağırayım. Anne!
2: Çok acıkmış.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın küçük şefler.
4: güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
4: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
3: Daha yemedin ki.
4: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
2: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Hmm, nefis olmuş.
4: Hmm. Oh, ellerinize sağlık.
1: Hmm, elfes. Ah, yandım. Ay.
4: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
1: Su.
2: Geçer şimdi oğlum, geçer.
1: Ay, yanıyorum. Ah, oh.
4: Geçti mi?
1: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 미니미씨.
1: 이시대 미니미 기빔.
2: Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
3: Nereye Türkiye?
2: Evet evet teleskop, dereye.
3: Nereye diyorum, nereye?
2: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
3: Ters yönde gidiyorsun.
4: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
3: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
4: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
5: Bir ses mi geldi?
3: Yok, ben duymadım.
5: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
3: Abart.
5: Neyse. Devam edelim yemeğe.
4: Alçalıyoruz. Alçalıyoruz teleskop.
3: Ama nereye?
5: Dereye değil.
3: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
4: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
3: Tilki!
5: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.

0: de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
1: Uğraşmama gerek yok ki. İki saattir bir tane cevizi kıramadım.
0: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
1: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
3: Susuyorum tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
0: Konu ne?
1: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
1: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
1: Ceviz.
2: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
1: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
2: Diğeri daha kısa.
0: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
2: Neden?
0: Kıramadım.
3: Kuryede ceviz kırıcı yok muydu?
0: Kurye?
1: İnan ki düşünemedim.
3: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
1: Nedir?
3: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız.
0: Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
1: Ben bunu da düşünemedim.
0: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi?
3: Öyle görünüyor.
1: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
3: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
1: Buldum. Bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
1: Öyleyse doğru yoldayız.
2: Kesinlikle kurye.
0: Bir tane daha.
2: Bu ceviz mi haberci?
0: Ha? Değil mi?
1: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
0: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
1: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
0: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
2: Hadi ama bulacağız, merak etme. Bu da neydi?
1: Vay be, jet gibi geçti.
0: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
2: Yaşıyormuş demek ki.
0: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
2: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
4: Buyurun.
2: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
1: Üzgün görünüyorsun.
3: Bir derdin mi var?
4: Evet.
3: Bizi anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
4: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışın yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
2: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
4: Evet.
1: Bunlar mı?
4: Cevizlerim.
0: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
1: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
0: Sen yedin.
1: Evet, ben yedim.
3: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
4: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
1: Nihayet cevizlerin sahibini
2: bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
4: Şey, birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde garip cisimler yüzen dere.
2: Evet dostlar, bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
3: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
6: Yaşasın!

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
2: O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'da Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
2: Yüz mü?
0: Dil.
1: Saç mı?
0: Dil.
1: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
1: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
1: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.
1: 3 mü? Hiç sanmıyorum.
2: Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
0: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
1: Nasıl?
0: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
1: Vay canına!
0: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan koruyor.
1: Aa! Duvar gibi mi?
0: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
2: Alt katman ne işe yarıyor peki?
0: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
1: Peki ya orta katman?
0: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
2: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım.
1: Nasıl yani?
2: Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
1: Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
0: Hadi o zaman bir deney yapalım.
2: Yapalım.
0: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
2: Her zaman.
0: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
2: Sert.
0: Aferin. Peki ya bu?
2: Yumuşak.
0: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
2: Aman, çok sıcak.
0: Peki ya bu?
2: Soğuk, buz gibi.
0: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
2: Yaşasın. Çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
0: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yamancığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
1: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
0: Evet.
1: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
0: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
2: Ne?
0: Sakin ol Yaman'cığım.
2: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
0: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
2: Tutarım tabii. Tutmam mı?
0: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
2: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
0: Elbette.
1: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
0: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
2: Bu işe yarayabilir.
1: Ne yapıyorsun Yaman?
2: Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
0: Neden?
2: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
0: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
2: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
0: Bak, derinin...

0: Bir özelliğini daha bulmuş oldun.
1: Terden mahvetmek mi?
0: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
1: Nasıl dengeliyor ki?

0: Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
1: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: önce mi terziler?
1: Yok oğlum. Şey, kusura bakmayın. Biz rüzgarı hesap edememişiz de.
2: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
1: Hop! Beklesene. O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
2: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee'yi bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
2: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
0: Evet.
1: Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Denesek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl?

0: Baba, bunu İsmail bile...
1: İşte gidiyor.
0: Şey, belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
1: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı. Acaba bizimki nerelere gitti?

çok ilgi çekecek. Bu haftaki gösteri çok güzel.

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.
0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
2: Zarar vermemiş

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Ayşegül çok üzüldü ya.
0: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor. Hepsi senin şu Buranak mı neyse o alet yüzünden oldu.
2: Helal olsun. Nasıl yaptın Meto?
0: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
2: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
0: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
1: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
2: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
1: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
2: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
1: Estağfurullah çocuklar, o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım. Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük. Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
0: Nasıl yani?
1: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
2: Yenisini yapmıştık.
1: Peki ikizlerin oyununu mahvedince? Ağaç evi yaptık. Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
0: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
1: Hayır ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
0: Gerçekten mi?
2: Hadi o zaman iş başına. Getirin elleri.
3: Oh!

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül! Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: Sadece benim işim değil, birlikte yaptık.
1: Ha, ha, ha.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ali Hülya'yım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Benimki neredeyse hazır. Kanatlara son dokunuşu yapıyorum.
3: Daha önce hiç böyle bir kuş figürü denememiştim.
4: Güzel olan kazansın.
2: İşte karagöz perdesinin çıtayla uçan kuşu budur.
3: Ben boşa uğraşıyorum o zaman şu an. Eline sağlık kardeşim. Kuş gibi olmuş. Benimki de kuş ama uçamayan cinsinden olmuş.
2: Sağ ol kardeşim.
4: Benimkine bakmadan karar vermeyin derim.
3: Müthiş!
2: Harika! Bu seferlik çizgide galip, resimde mülayim olduğunu kabul ediyorum.
4: Sağ olun, var olun.
5: Gel pisi pisi. Bak sana ne vereceğim. Gel bakalım, hiç korkma. Aç gibisin ama yemiyorsun. Allah Allah. Senin için ne yapsak acaba? Bekle beni, hemen geliyorum.
2: Güzel oldu. Hepimizin eline sağlık.
4: Bu şekilde istediğimiz sayıda yeni karakter oluşturabiliriz.
3: Hem de eğlenceli. Ben sevdim.
2: Başka kahraman ihtiyacımız kalmadığına göre sıra geldi perdeye aktarmaya.
3: Sokak hayvanlarına Hacivat ve Karagöz'le dikkat çekeceğiz. En güzel proje bizimki olacak.
2: Hadi inşallah.
4: Metnimizi gözden geçirelim. Sonra da seslendirelim.
3: Rolleri paylaşmadık ki.
2: Doğru ya. O zaman ben Karagöz olayım.
3: Yok canım. Nedenmiş o?
2: Tiyatroda galip, sinemada mülayim olan benim. Ondan.
3: Girdiğine havalara.
4: Kura çekelim.
2: Tamam. Peki kuş gelirse ne olacak?
4: Yapacak bir şey yok. Ne çıkarsa bahtımıza.
5: Gel pisi pisi. Aç aç, nereye gittin? Pisi pisi. Gel hadi. Bak sana ne getirdim. Yaş mama getirdim sana. Nereye kayboldu acaba? Pisi pisi.
4: Karagözüm merhaba.
3: Sana benzer bal kabağı.
4: Bal kabağı nereden çıktı Karagözüm? Merhaba dedim, merhaba.
3: Öyle desene mübarek. Sana da merhaba.
4: Nereye gidiyorsun böyle telaşlı?
3: Sorma Hacivat başıma geleni.
4: Hayırdır inşallah Karagözüm, korkutma beni. Ne geldi başına?

0: Aham, da geldi. Gok, gok, gok, gok. Ha. Artık senin başında. Hop, gok, gok.
1: Kış, kış.
0: Gok.
1: Pek yapışkan çıktı bu kara gözüm.
0: Hem nasıl yapışkan. Kediler için aldığım tüm ciğerlere bir yapıştı. Hepsini mideye indirdi.
1: Anlaşıldı. Seni köfte hor seni.
0: Gok, gok.
1: Buraya kadar çalışmıştık hocam. Nasıl olmuş?
2: Çok iyi olmuş çocuklar. Elinize sağlık.
0: Çok uğraştık hocam.
2: Belli belli maşallah. Okulda sergilemeden önce belki bize de oynarsınız ha?
0: Tabii ki hocam. Ne demek? En zor rol bana çıktı hocam.
2: Rolün ne?
0: Kuş hocam. Bütün sözleri de hep aynı. Gak, gak, gak.
2: Rolün iyisi kötüsü olmaz Galip. Gaksa gak, guksa guk.
0: Aynen hocam. Ne demişler? Gak da Galip, guk da mülayim.
1: Hı? Hı? Neydi o?
2: Anlarız şimdi.
0: Hocam kuşmuş.
1: Lütfen iyi olsun Allah'ım.
2: Sanırım kanadı kırılmış. Veterinere götürmek lazım. Onu taşıyacağımız bir şey alıp hemen geliyorum çocuklar. Siz başından ayrılmayın.
0: Tamam hocam. Kötü bir şey olacak diye çok korktum ama neyse ki iyi.
2: Evet, Allah'a şükür.
1: Hocam düşünüyorum da biz fark etmesek şu anda durumlar çok farklı olabilirdi.
3: Aynen kardeşim. Kedilerden önce gördüğümüz çok iyi oldu. Kendini kurtaramazdı zavallıcık.
0: Veteriner olmasa ne yapardık esas?
1: Gerçekten de hocam. Eskiden böyle durumlarda ne yapıyorlardı?
2: Çocuklar, veterinerlik dün ortaya çıkmış bir meslek değil ki. Çok eskiden beri var. Hem biliyor musunuz? Eskiden sadece hayvan doktorları değil, hayvan hastaneleri bile vardı.
0: Ne?
2: Hayvan hastanesi. Başlangıçta göç yolunda yaralanan leylekler için açılmış. Adı ne biliyor musunuz?
0: Ne?
2: Gurabahane-i Laklakan. Yani düşkün leylekler evi.
1: Düşkün leylekler evi ha? Çok güzel.
2: Önce leylekleri tedaviyle başlayıp sonra tüm hayvanları tedavi etmiş atalarımız.
1: Atalarımızı çok seviyorum hocam.
2: Ben de.
4: Selamun aleyküm hocam.
2: Aleyküm selam Cemile. Birini arıyor gibisin.
4: Evet hocam. Kahverengi tekir bir kedi gördünüz mü buralarda?
0: Hayır.
2: Ben de görmedim.
0: Selamun aleyküm hocam.
2: Aleyküm selam Mustafa.
0: Hocam emaneti getirdim.
5: Emanet derken?
2: Kumruların buğdayı.
1: Kumrularımıza iyi bakmaya devam ediyoruz.
2: Çok sağ ol Mustafa. Bu vazifeni hiç aksatmadan yapıyorsun.
0: Kumruları çok seviyorum hocam.
4: Hocam ben de bu hamaları bırakayım. Görürseniz eğer o tekire verirsiniz.
2: Oo, mancalar hazır. Mancacılar desen muhteşem.
0: Hı? Manca mı?
1: Mancacı mı?
2: Evet. Mancacılık Osmanlı'da bir meslek çocuklar. Hayvan sevgisinin mesleğe dönüşmüş hali diyebiliriz. Sokak hayvanlarını hayır sahiplerinin desteğiyle ciğer, dalak gibi pişmiş etle besleyen insanlara mancacı denirdi. Sadece kedi köpekler değil, kuşlar hatta yabani hayvanlar bile beslenirdi. Şimdi kumruların payını verme zamanı.
0: Bize iyice alıştılar hocam.
2: Hayvanlar sevgi ve merhamet gördükleri insana alışırlar çocuklar. Hadi yemlerini verelim. Hayvanlara ecdadımız çok sevgi gösterirdi çocuklar. Çünkü Peygamber Efendimiz onlara karşı daima merhametli olmamızı istemiştir. İşte bu.
5: Merhametli Galip, sevgide mülayim olmak için elimizden geleni yapıyoruz hocam.
2: Biliyorum ve sizin bu hassasiyetiniz beni acayip mutlu ediyor. Sizi küçük mancacılar sizi.
0: İşimiz bitti. Gidebiliriz hocam.
2: Hadi bakalım.

0: Ay. Ay.
1: Ay. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Biraz üşütmüşüm üstünüze afiyet. İlaçlarımı aldım. Az da dinlendi mi bir şeyim kalmaz. Ama... Ama canım sıkkın. Elhamdülillah. Aslında sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Kaba davranışlar çok üzüyor beni. İlaç almak üzere eczaneye gittim. İlaçlarımı aldım ama eczacıda bir komşumla karşılaştım. Ne bir güler yüz ne de bir geçmiş olsun dileği. Hastalanana geçmiş olsun, Allah şifa versin demek, yanımıza gelen bir insanı güler yüzle karşılayıp hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Aa, bakın aklıma yine harika bir fikir geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket cümleleri hakkında var mısınız kapışmaya? Her zamanki gibi formunuzdasınız. Maşallah. Madem ikiniz de hazırsınız, bu sefer keçeyle başlayalım. Olur mu Kara? Bak sen. İşte nezaket böyle bir şey. Değer görmek hepimizin hoşuna gider çocuklar. Değer görmek için karşımızdakilere değer vermek gerekir. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine bir daireyle başladık. Hadi bismillah. Yemeğini almak üzere olan bir çocuk. Yemeğimizi elleriyle hazırlayıp sevgiyle tabağımıza koyan annemiz bize ne der? Afiyet olsun der. Biz de ona ellerine sağlık deyip bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ ol keçe. Şimdi sıra karada. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Salıncak. Çok severim. Of, geçmiş olsun.

Canı yanıyor olmalı. Bir park kazası yaşanmış sanırım. Bu çocuklar durumu güzellikle halletmek için birbirine ne desin? Evet, özür dilerim desinler ve tatlıya bağlasınlar değil mi? Özür dilemek bir erdemdir çocuklar. Kalpleri yumuşatır, gönül alır. Ve unutmayın, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Yeni bir çizim için keçe geldi bile. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Geometrik şekillerle imtihanımız devam ediyor. Bakalım ne çıkacak?

Bir evin kapısını çaldığımızda selam veririz. Diğeri de selamla karşılık verir. Merhaba, günaydın, iyi günler, hepsi olur. Yeter ki selamsız sabahsız konuşmaya dalmayalım. Bir özür, bir merhaba, bir lütfen günümüzü değiştirir çocuklar. Unutmayın, güzel söz söylemek peygamberimizin sünnetidir ve nezaket hepimize yakışır. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

koyduğumda

0: Salam.
1: Sesini duyur.
2: Bugün çok sıcaktı. Medine'ye kolay gidebildin mi?
3: Zor oldu ama elhamdülillah güzel oldu.
2: Ya neler oldu Medine'de?
3: Önce Abdullah bin Zeyd'in yanına uğradım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda bir emanet var. Gelirken onu al getir demişti. Evine gittiğimde orada değildi.
2: Ya.
3: Sonra çarşıya gittim. Orada da yoktu. Birkaç kişiye sordum. Görmediklerini söylediler.
2: Sen ne yaptın?
3: Ne yapayım? Ben de mescidin yolunu tuttum. Ezan vakti yaklaşıyordu. Namaza yetişeyim dedim.
2: Sonra ne oldu?
3: Mescide vardığımda onu gördüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Abdullah bin Zeyd de yanındaydı. Sonra Peygamberimiz her zamanki gibi Bilal'e ezan okumasını söyledi. Bilal o kadar güzel bir ezan okudu ki sesi herkeste hayranlık uyandırdı.
0: Peygamberimiz ne yaptı baba?
3: Ezan bittikten sonra ayağa kalktı, namaz kıldırdı ve bizlerle konuştu.
0: Ya! Baba, bugün Ali'yi otlatmak için bir tepeye çıkarttı. Öğle yazını tepeye bile zor geliyordu. Arkasındaki dağlara ise hiç ulaşmıyordu.
2: Ya! O zaman oralarda da sen ezan oku oğlum.
0: Doğru.

Seninle görüşeceğiz Şifa. Önce şu işi bir halledeyim de.

0: Geç kalıyorsun abi. Senin için kahvaltı hazırladım.
1: Yetişirim ben, merak etme.
0: Kusura bakma abi. Şaka yapmak istedim, biraz ağır oldu.
1: Evet, biraz ağır oldu.
0: Neyse, hadi kahvaltını yap da yola çık. Geç kalıyorsun.
1: Evelallah, geç kalmam. Bir çıktım mı hemen oradayım. İyi ki yetişilecek yer var dedik. Güneş tepeye varmak üzere. Bu gidişle yetişemeyeceğim. Buldum. Anit, sen böyle yavaş yavaş gele dur. Fazla hızlanma, olur mu? Ben koşarak dünkü tepeye varacağım. İşim bitince hemen döneceğim. Hızlanma, olur mu? Öyle yavaş yavaş devam et.
2: Olamaz.

Anit! Allah'ım ne olur onu koru. Ha?

us. Diana, Neil, seni kurtaracağım. Oraya nasıl gittin sen? Aa, her şey kadife çiçeği içinde, değil mi? İşte geldim.

0: Seni bıraktığım için özür dilerim Anit. Üzülme Anit. Bir daha buluruz, merak etme. Hadi gidelim.
1: Yela! Yela!
0: Lemmy! Sen uzağa gitmeyeceğim Anit.

0: Allah Allah.
1: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ha. İkindi ezan okunuyor Anit. Duyuyor musun? Ama buradan duyulmuyor.

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay çatlayacağım, sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte, cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin. Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
4: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
5: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum, Allah'ım çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
6: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
7: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu! Hayır geceleri zinciri.
6: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
8: Biliyoruz, ayran.
6: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

Hangi Bey ve Badem Efendi? Taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem.

0: yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
2: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
0: Tabii abla ile karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
0: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
2: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum.

yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: ki? Balonda buluşacağımızı kimse söylemedi bana. Sema abla, toz alma işi bitti.
1: Eline sağlık Alper'cim.
0: Başka yapılacak iş var mı abla?
1: Aslında buradaki temizlik malzemelerini yerine kaldırmamız gerek Alper'cim. Ama yorulduysan...
0: Yorulmadım Sema abla, hiç yorulmadım.
2: Yoruldun, yoruldun sen.
1: Aa, Elif, hayırlı günler, hoş geldin.
2: Hayırlı günler Sema abla, beni neden beklemediniz?
1: Elif'cim, bugün temizlik günü, unuttun mu? Erkenden balonda buluşuyoruz.
2: Aa sahi, şaşkın kafam, şaşkın, unuttum.
1: Olur öyle, takma kafana Elif'cim.
2: Tamam ama bana Elif demesen, Miço'yum yani ben.
1: Aa sahi, sen Miço'sun.
0: Bunların yeri neresi Sema abla?
2: Ben biliyorum Alper, ben götürürüm. Sen bırak, yoruldun sen.
0: Yok Elif, yorulmadım. Yerini söyleyin yeter.
2: Alper, ben götürürüm. Bir kerecik geç kaldım diye sen mi Miço olacaksın?
0: Elif beni hiç sevmiyor değil mi Sema abla?
1: Aa, aşk olsun Alper, böyle düşünme. Sadece daha duruma alışamadı.
0: Ama ben onun yardımcısı olmayı kabul ettim. Teleskobumu paylaştım. Ne isterse yapıyorum.
1: Alper'cim, Elif çok sevgi doludur. Vicdanlı ve merhametlidir. Ancak senin aramıza katılman onun için çok ani oldu. Bu yeni duruma alışamadı.
0: Anlıyorum.
1: Belki de seni sevdiğimizde ona karşı olan sevgimiz azalacak gibi düşünüyordur. Seni sevmemiz onu sevmemize engel değil. Bunu kavradığında bu sorun çözülecektir.
0: İnşallah.

0: öyküsü başlayacak.
1: Acele etmeyelim Elifciğim. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra dikkat öykümüze başlarız. Olur mu?
0: Olur.
1: Her şeyin farkındayım Sema. Bana bırak.
2: Peki baba.
1: Evet. Herkes hazırsa başlayalım dikkat öykümüze. Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız denizlerde iki sıkı dost yaşarmış. Bu minik balıklar birbirlerinden hiç ayrılmazmış. Öyle sıkı sıkıya bağlı dostlarmış ki lakapları

0: da buradan geliyormuş zaten.
1: İsimleri neymiş Algah dede?
0: Sen koymak ister misin isimlerini?
1: Olur. Biri Bıdık olsun.
0: Peki diğeri?
1: Onu da Elif seçsin.
0: Harika. Seç bakalım bir isim Elifciğim.
2: Sen Alper'e sordun Algah dede, o söylesin.
0: Beni kıracak mısın yoksa?
2: Hayır, hiç kırmam seni. Fıstık olsun.
0: Harika. Bıdık ve Fıstık. Bu iki sıkı dost denizde dolaşırken bir balıkçının ağına takılmış minik bir balık görmüşler.
1: Onun adı da Cici olsun mu Agah dedi?
0: Olsun tabii ya. Cici'yi ağlara takılmış görünce Bıdık hemen onu kurtarmaya karar vermiş. Ancak Fıstık bunun çok tehlikeli olabileceğini söylemiş. Bıdık ona yardım etmek zorunda olduklarını söylemiş. Ve doğruca gidip dipten bir deniz kabuğu almış, deniz kabuğuyla ağı kesmiş. Cici'yi kurtarmış.
2: Hey yaşasın, Cici kurtuldu.
0: Cici hayatını kurtaran Bıdık'a çok teşekkür etmiş. Onunla arkadaş olmak istemiş. Bıdık da bunu memnuniyetle karşılamış. Karşılamış karşılamasına fakat Fıstık bu durumu pek kabullenememiş. İki sıkı dostluk biz. Bu Cici de nereden çıktı diye düşünür olmuş.
3: Bıdık Fıstığı her zamanki gibi çok seviyormuş. Ona karşı olan sevgisini hiçbir şey değiştiremezmiş. Ama Cici'yi de sevmeye başlamış.
0: Fıstık bu durumu kabullenememiş. Eğer bu Cici aramıza girerse bizim dostluğumuz zarar görür diye korkuyormuş.
3: Ancak Fıstık'ın bilmediği bir şey varmış.
2: Neymiş o Sema abla?
3: Bıdık'ın gönlünde herkese yetecek kadar sevgi varmış Elif'cim. Tıpkı bizler gibi. Biz de annemizi ayrı severiz, babamızı ayrı, öyle değil mi? Mesela sen anneni çok seviyorsun değil mi?
2: Evet.
3: Ama babanı da çok seviyorsun.
2: Evet, ikisini de çok kocaman seviyorum, dağlar kadar.
0: Gördün mü ya? Gönlünde hepimize yer var. Aynı anda hepimizi çok çok sevebiliyorsun. İşte Bıdık da aynı şekilde can dostu Fıstığı çok sevmeye devam ederken yeni arkadaşı Cici'yi de sevmiş. Ancak Fıstık buna biraz içerlemiş ve bir gün Bıdık'ı karşısına alıp...
3: Sevgili dostum Bıdık, senden bir karar vermeni istiyorum.
0: Demiş. Bıdık ne kararı diye sormuş.
3: Cici mi, ben mi?
0: Demiş. Bıdık şaşırmış. Arkadaşım bunu bana neden soruyorsun? Senin yerin ayrı, Cici'nin yeri ayrı. Ben ikinizi de çok seviyorum demiş. Fıstık tatmin olmamış bu cevapla. İlle de birimizi seç diye tutturmuş. Bunun karşısında Bıdık...
3: Beni birinizi seçmeye zorluyorsun. Bu doğru olmaz. Benim gönlümde ikinize de yetecek kadar sevgi var.
0: Demiş. Fıstık buna alınmış, en sevdiğim sensin demediği için küsmüş ve Bıdık'a...
3: Peki o halde, sana yeni dostluğuna mutluluklar dilerim. Ben gidiyorum.
0: Deyip oracıktan ayrılmış.
1: Keşke ayrılmasaydı.
2: Evet, keşke Cici gitseydi.
3: Ama bu doğru değil ki Elif'cim. Cici ya onu seç ya beni diye Bıdık'ı zorlamadı. Arkadaşını zora sokan Fıstık oldu.
2: Ama Cici sonradan geldi.
0: Elifciğim, eğer baban sana Agah dedeni sonradan tanıdın, onu sevme deseydi ona ne derdin?
2: Babacığım, ben seni de çok seviyorum, Agah dedemi de derdim.
0: Gördün mü bak, sen nasıl ki babanı çok seviyorken beni tanıdın, beni de sevdin. Bıdık da Fıstığı çok severken Cici'yi tanıyıp onu da sevmiş.
1: Peki Fıstığa ne olmuş sonrasında Agah dede?
0: Bir süre öylece gezmiş. Bir başına dolaşmış. Bıdık onu çok özlüyormuş. Fıstık da Bıdık'ı özlüyormuş ama gururundan yanına gitmiyormuş.
3: Günlerden bir gün Bıdık ve Cici gezintiye çıkmışken bir de ne görsünler?
2: Ne görmüşler?
0: Fıstık bir balıkçının oltasındaki yemi yutmak üzere.
1: Eyvah! Yutmasın! Oltaya takılır.
0: Evet ama Fıstık bunun yem olduğunun farkında değilmiş. Tam oltaya gelmek üzereyken Cici birden fırlayıp fıstığı kenara ittirmiş.

0: Yaşasın yetişti.
1: Yetişti yetişmesine. Lakin fıstık hala olayı fark etmemiş. Cici kendisiyle kavga etmek istiyor sanmış. Hemen ona...
2: Demek hem dostumu elimden aldın hem de beni kenara ittiriyorsun. Kavga etmek mi istiyorsun?
1: Demiş. Cici de ona... Dostunu elinden almak gibi bir niyetim yoktu fıstık. Seni kenara ittirmemin sebebi de kavga etmek değil... Balıkçının oltasından kurtarmaktı demiş. Fıstık olanı biteni anlayınca pişman olmuş.
2: Özür dilemiş ve çok özlediği arkadaşının yanına geri dönmüş.
1: Bundan böyle denizdeki iki sıkı dost gitmiş, yerine ayrılmaz üçlü gelmiş.
0: Hey yaşasın, ayrılmaz üçlü oldular. Tıpkı bizim gibi Sema abla, Agah dede ve ben.
3: Evet. Tıpkı sizin gibi oldular. İnşallah ben de bir gün cici gibi aranıza katılabilirim. Ve sıkı dörtlü oluruz.
0: Ama bir saniye. Sen cicisin. Ben de fıstığım. Alper özür dilerim. Sana haksızlık ettim.
3: Özür dilemene gerek yok Elif. Unuttun mu? Ben senin yardımcınım. Miço'lar yardımcılarından özür dilemezler.
0: Dilerler, dilerler. Eğer hata yaptılarsa dilerler.
1: Evet, hadi bakalım. Öykü bitti. Şimdi ne zamanı?
0: Dikkat yarışı zamanı.
1: Evet, aynen öyle. Evet, ilk sorunuz geliyor. Hazır mısınız çocuklar?
0: Evet, evet.
1: Bu bıdık ve fıstığın lakabı neydi?
3: İki sıkı dost.
1: Harika. Bir puan Alper'in oldu.
2: Peki Cici ile nasıl karşılaşmışlardı?
4: Balıkçıların ağına takılmış şekilde.
2: Evet küçüğüm. Durum bir bir oldu. O halde son soru gelsin.
1: Fıdık, fıstığın hangi isteğini reddetmişti?
0: Sanırım ikimiz de cevabı biliyoruz Alper. Bırakalım da arkadaşımız cevaplasın.
4: Olur. Ya Cici'yi ya da kendisini seçmesini istemişti.
2: Harika. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun küçüğüm. Bu balon maketin, bu da rozetin.

0: Birlikten kuvvet doğar.
1: Aman da ne güzel anlaşıyorlar. Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

Ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz Yıldızlar Gibi.
3: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık

0: Bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
2: Başka?
1: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
2: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sevdiğim kitabım kayboldu.
1: Bunun için mi bu kadar üzgünsün?
0: Ama ben onu çok seviyordum.
2: O zaman ben seni neşelendirebilirim. Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
0: En çok kardeşi olan meyve mi?
2: Evet.
0: Bilmem.
2: Üzüm. Tamam. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
0: Bilmiyorum.
2: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Oley! Dik düştü. Başardım. Sıra sende.
0: Of.
2: Hayda. Hadi top oynayalım hemen. Nasıl mutlu edeceğim ben bu çocuğu ya?
3: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
0: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
3: Nasıl yani?
0: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
3: Evet.
0: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
3: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
0: Hayır.
3: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
0: Anlattı mı?
3: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
0: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
3: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
0: Beni mi?
3: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
0: Hadi ya.
3: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

0: Triatlon.
1: Çocuklar. Vişneli kek isteyen var mı?
0: Ben.
1: Ama sadece bir tane kekimiz kaldı.
2: En büyüğünüz ben olduğum için kek benim hakkım.
0: En küçüğünüz benim. O yüzden kek benim hakkım. Aranızda tek kız benim. O yüzden kek benim olmalı.
3: Aranızda en Yusuf benim. O yüzden kek benim hakkım.
2: Ben olmaz. Yarış yapalım. Birinci olan keki yesin. Adalet budur.
4: Adalet güzel bir erdem. Ama paylaşmak da en güzel erdemlerden biridir. Paylaşıp yeseriz olmaz mı?
2: Olmaz. O kek ancak bana yeter.
0: Tamam o zaman. Koşu yarışı yapalım.
2: Ben koşu sevmem ya. Bisiklet yarışı olsun.
3: Bence yüzme yapalım.
2: Olmaz.
3: Olur.
5: Ne oluyor? Neden bağırışıyorsunuz?
0: Hangi yarışı yapacağımıza karar veremedik. Ben koşu diyorum.
2: Ben de bisiklet.
3: Ben de yüzme.
5: Triatlon yapın o zaman.
2: Aman abla ya. Adını bilmediğimiz yarışlar çıkarma başımıza. Seç birini işte. Tabii.
5: Hayır Zekicim. Triatlonda hem koşu hem yüzme hem de bisiklet yarışı yapılır.
3: Aa tamam o zaman. Üçümüzün de dediği oldu.
2: Hiç şansınız yok çocuklar. Dayınız olimpiyatlarda altın madalya almış bir kişidir. Tabii.
4: Zeki.
2: Ne var baba ya? Almadın mı? Aldım.
4: Peki o altın madalya niye sende değil şu anda?
2: Birinci olan oyuncuya takmam için vermişlerdi bana. Ben ne taktım? Ne var bunda? Adamın madalyasını mı alsaydım? Hayret bir şey. Tabii.
0: Ama ben sizinle yavaşamam ki. Kaybederim.
2: Merak etme ufaklık. Yalnız değilsin. Abinle ablan da kaybedecek.
0: Ben ikimiz için yarışırım. Kazanırsam keki bölüşürüz. Yaşasın.
5: Hadi bakalım ilk yarışımız yüzme. Yüzme kıyafetlerinizi giyin de yarışa başlayalım.
2: Gerek yok. Balıklar yüzme kıyafetimi giyiyor sanki.
6: Balıklar yüzme kıyafeti giymiyor. Çünkü Allah zaten onların vücudunu yüzmeye uygun olarak yaratmış.
1: Hem bu kıyafetlerine suya girersen ağırlık yapar. Rahat yüzemezsin.
2: Daha iyi anne. Ağırlık yapsın ki çok hızlı yüzmeyeyim. Yoksa hızımı alamayıp karşı kıyıya çarparım.
5: Bu mevsimde gölde biraz soğuk olur. Koruyucu kıyafet giymezsen üşürsün.
2: Merak etme abla. Onun da çaresini buldum.
1: Sormaya korkuyorum ama. Neymiş?
2: Montumu giyeceğim. Tabii.
1: Of.
5: Zeki emin misin?
2: Tabii ki abla. Başlatsın yarışı.
5: Yarışmacılar hazır olsun. Karşı kıyıya ilk giden kazanır. 3, 2, 1 başla. Montu bırak, montu.
3: Yaşasın, kazandım.
0: Tebrik ederim Yusuf, çok hızlı yüzdün.
3: Teşekkür ederim ablacığım, sen de iyiydin.
4: Ah Zeki, söyle bakalım, bu yarıştaki hatan neydi?
2: Mont yerine yağmurluk mu almalıydım?
1: Bu çocuk adam olmaz.
4: Hayır, rakiplerini küçümsedin. Yarışa gerekli hazırlıkları yapmadan girdin. Özen göstersen bunlar olmazdı.
2: Bu sefer her şeyimle hazırım. Rakibi küçümsemiyorum. Ama yine de yarışı ben kazanacağım. Tabii.
3: Bisiklet benim işim. Bu yarışı sana bırakmam dayı.
0: Ben sizin kadar güçlü değilim. Ama yine de elimden gelenin en iyisini yapacağım.
5: Hazır mısınız?
3: Evet.
5: 3, 2, 1.
0: Kafanı kullan Zeynep, kafanı kullan. Buldum.
2: Oh!

0: Aferin Zeynep. Harika bir yarış çıkardın.
1: Söyleyin bakalım. Zeynep bu yarışı nasıl kazandı?
2: İyi de yaparak tabii.
3: Kesin elektrikli bisiklet kullandı. Yoksa bu kadar hızlı nasıl gidebilir ki?
2: Evet, olabilir. Yani kesin öyle olmuştur. Tabii.
1: Hayır, hile yapmadı. Allah'ın yarattığı tabiat kanunlarını kendi lehine kullanmayı bildi.
2: Nasıl oldu peki?
4: Siz hızla bisiklet sürerken bir hava direnciyle karşılaştınız. Bu da sizi yavaşlattı. Ama Zeynep vücudunu yatay olarak bisiklete koyduğu için onun vücuduna gelen hava direnci azaldı. Bu da hızlanmasını sağladı.
2: Vay arkadaş ya! Yan gelip yatmanın bu kadar işe yarayacağını tahmin edemezdim. Tam benlik bir işmiş. Tabii.
1: Demek ki neymiş? Akıl kas gücünden üstünmüş.
4: Son yarışımız koşu.
2: Bunu kesin kazanmalıyım. Yoksa vişneli keke.
5: Elveda.
4: Toplamda 5 kilometre koşacaksınız. Kayalık alana gidip ilk gelen kazanır.
5: Ne? 5 kilometre mi?
6: Ne oldu dayı? Koşamaz mısın yoksa?
2: Ne? Kim? Ben mi? Bana maraton zeki derler. 500 kilometre koşarım ben. 500. Tabii.
7: İyi bakalım. Görelim hadi.
2: Kesin kazanmalıyım. Kesin, kesin, kesin. Tabii.
4: 3, 2, 1. Başla.

0: Tozumu yutmayın bari.
1: Zeki! Zeki! Zeki! Zeki! Zeki!
0: Kazandım!
1: Şampiyon Zeki!
0: Of! Bitmedi mi bu yarış? Ölüyorum yorgunluktan.
2: Yan gelip yatarak yarışı kazanamazsın dayıcığım.
3: Sen yarışları karıştırdın. O bisiklet de yokuş aşağı giderken de.
0: Görürsünüz siz bu yarışı ben...

0: Geralt ağam.
1: Yusuf! Ay! Al! Doğut dizim!
2: İyi misin kardeşim? Gel sana yardım edeyim.
1: Çok acıyor.
3: Harikasın Zeynep. Hem triatlonu kazandın hem de iyilik sınavını geçtin.
4: Seninle gurur duyuyorum kızım. Hepinizle gurur duyuyorum.
5: Peki ya benimle abla?
3: Seninle de ama önce söyle bakalım. Ne ders aldın bu yarışmalardan?
6: Şimdi şöyle anlatayım babacığım.

0: yarışında. Sakla sen enerjini. Kalırsın yarı yolda. Koşarsan jet gibi. Hayatta bir maratondur. Dikkatli yaşamalı. Hırs yapma, kibir yapma. Erdemli yaşa onu. Tabii.
1: Al bakalım. Paylaşmak en güzel erdemlerden biri.

kadar düt dütü sen sahneye çevirmek ister misin? Nasıl mı? Çok kolay. Şimdi kumandayı eline al. Aldın mı? Harika. Şimdi kumandadaki ses tuşunu bul. Ben 3'e kadar sayınca o tuşa bir kere basacaksın. Anlaştık mı? Harika. 1, 2, 3.

0: Gördün mü? Sen başardın.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Kendine güven. Bugün konumuz bu oldu.
0: Baba, biz ne zaman seninle ormanı keşfe çıkacağız?
3: Aman kardeşim dur. Biz daha yavruyuz. Orman keşfine nasıl gideriz?
2: Peki, ormanın derinliklerini keşfetmek için küçüksünüz küçük kurt. Ama bugün sizinle çok derinlere gitmeden bir prova yapabiliriz.
0: Ne provası baba kurt?
2: Keşif provası. Bir kurt nasıl yiyecek bulur? Ormandaki rakiplerinden nasıl gizlenir? Nasıl sessizce ormanda dolaşır? Hepsini prova edelim.
3: Ormanda dolaşmak mı? Gizlenmek mi? Amanın.
0: Dur kardeşim, gerçek değil, prova dedi babam. Hem o da yanımızda olacak, korkma.
2: Ormanda dolaşırken çok dikkatli olmalıyız. Birinci kural.
3: Ormanda dolaşmamaktır değil mi babacığım?
2: Küçük kurt, beslenmek için, su bulmak için, yaşantımızı sürdürmek için ormanda dolaşmamız gerek. Hatta bazen yiyecek bulmak için ormanın derinliklerine de inmemiz gerek.
3: Ama ben yapamam.
2: Korkmana gerek yok. Ben sana bugün her şeyi anlatacağım. İşte bak, orada bir ceylan var.
0: Hani nerede?
3: Ceylan mı? Hayır, kaçalım.

0: Küçük kurt, unuttun mu, provadayız. Gerçekten ceylan yok. Aman, o da ne? Bu ceylanı bir de tilki takip ediyor.
1: Ay, tilki mi? Kaçalım, saklanalım.
0: Dur küçük kurt, prova için şakacıktan söylüyorum. Bak yavrucuğum, seni bu hayatta en güçlü yapacak şey nedir biliyor musun?
1: Senin beni koruman mı?
0: Hayır, önce Allah'a, sonra da kendine güvenmen.
1: Ama ben kendime hiç güvenmiyorum ki.
0: Ama güvenmek zorundasın. Ormanda dolaşırken pek çok canlıyla karşılaşırız. Bunların bazılarından saklanmamız gerekir. Bazılarındansa korkmamıza gerek yoktur. Hepsini öğrenmemiz gerek.
1: Ama ben hepsinden korkarım.
2: Korkma kardeşim. Kurtların sürüsünde bir sürü görev var. İstiyorsan sürü için gözcülük yaparsın.
0: Ama iyi bir gözcü olabilmek için de kendine güvenmen şart.
1: Şey, gözcülük de tehlikeli. Haberci olsam daha az tehlikeli olmaz mı?
2: Evet ama haberci olmak için de herkesten hızlı koşabildiğine güvenmelisin.
1: Ya of, yine mi kendime güven?
0: Bak yavrum, Rabbim sana pek çok özellik bahşetmiş. Bu özelliklerden birinde ya da hepsinde başarılı olabilmen mümkün.
2: Ama önce bu özelliklerini keşfetmeni ve başarabileceğine inanmalısın.
0: Her koşulda denemekten ya da başarısız olmaktan korkma. Ne istediğine karar ver ve başaracağına inan. Unutma ki biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz.
2: Baba, hadi artık provamızı yapalım.
0: Tamam minik kurt. Bugün size doğadaki en büyük rakiplerimizden olan tilkilerle nasıl mücadele edeceğinizi öğreteceğim. Takip edin beni.
3: Demek baba kurt yavru kurtlarına tilkiyle nasıl rekabet edeceğini öğretiyor. Şu korkak olandan zarar gelmez. Ama diğeri büyümeden onları alt etmem gerek. Yoksa baba oğul ormanı bize

0: Kardeşim, kardeşim uyan.
1: Ne? Kimmiş? Ne diyor? Ne istiyormuş?
0: Kardeşim turuncu tilki. Uyan, bu saatte ne uykusu bu?
1: Ne uykusu olacak? Öğle uykusu.
0: Uyu sen, uyu. Sen öğle uykusundayken baba kurt yavru kurtlarını eğitiyor.
1: Ne var bunda? Her baba yavrusunu eğitir. Bunun için tilki uyandırılır mı hiç?
0: Turuncu tilki, baba kurt yavrularını bize karşı eğitiyor.
1: Ne? Bize karşı mı? İyi de bize karşı eğitirse bir daha hiç uyku yüzü göremeyiz. Sürekli tetikte olmamız gerekir. Merak.

0: Mağaranın içindeki ateş söndükten biraz sonra içeri gireceğiz.
1: Neden ateş sönünce?
0: Ateş söndüğünde uyumuş olurlar da ondan. Onlar uykudayken üçünü de yakalayıp kafese koyacağız.
1: Peki sonra?
0: Kafesleri götürüp ormanın dışına bırakacağız ve tüm orman bize kalacak.

0: Şey babacığım, ateşi tekrar yaksak olmaz mı? Çok karanlık oldu da.
1: Yoksa karanlıktan da mı korkuyorsun? Bir kurt karanlıktan asla korkmaz.
2: Kardeşin minik kurt yine haklı küçük kurt. Karanlık korkunun üstesinden gelebilirsin. Bugün keşif sırasında sana ne öğüt demiştim?
0: Kendine güven.
2: Aynen öyle. Hadi duanı et ve uyu.
3: Duyuyor musun turuncu tilki? Işık.

0: Başım uyuyor lan. Sesleri geliyor.
1: Ay babaanne, birileri geliyor. Hemen babamı ve kardeşimi uyandırmalıyım. Ben onları uyandırmadan gelip beni yakalarlarsa... Amanın, kaçayım Eri.

0: inanmıyor. Ondan bize zarar gelmez. Şu ikisinden kurtulalım yeter. Hadi turuncu tilki, gidip karnımızı doyuralım. Sonra da bu ikisini götürüp ormanın dışına bırakırız.
1: Kardeşimi ve babamı ormanın dışına götüreceklermiş. Ben ne yaparım tek başıma? Gidip onları kurtarmam gerek. Ya gelip beni görürlerse, ya beni de yakalayıp kafese koyarlarsa. En iyisi burada saklanmak. Ama babam ve kardeşim giderse ben ne yaparım? Onları kurtarmam şart. Ama ya onları kurtarırken ben de yakalanırsam? En iyisi saklanmak.
2: Baba bak, kardeşim küçük kurt orada.
3: Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum.
2: Evet geliyor.
4: Yok vazgeçti.
2: Aa, yok geliyor.
4: Aa, yine vazgeçti.
2: Yok geliyor.
4: Gelmiyor.
2: Geliyor.
4: Gelmiyor.
2: Ne yapıyor öyle?
3: Cesaretini toplayamıyor bir türlü. Küçük kurt, beni duyuyor musun?
1: Evet baba.
3: Orman keşif provası yaptığımız gün sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz. Ne koşulda, hangi ortamda olursan ol, ne istediğine karar ver ve kendine güven.
1: Ne istediğine karar ver ve kendine güven. Ailemi kurtarmak istiyorum. Bunu başarabilirim. Allah'ım sen güç ver.
0: Eyvah, o korkak yavru. Kafesi açarsa yanarız. Koş. Eyvah, kurtardı onları. Kaç.
3: Küçük kurt, başardın.
2: Bizi kurtardın kardeşim.
3: Sana bahşedilmiş özelliklerini keşfettin ve denemekten korkmadın. Mevlam yaratmış türlü türlü. Kimi kıllı, kimi tüylü, kimi zayıf, kimi güçlü. Herkesin var bir görevi, ona göre de bir özelliği. Bize düşen her zaman, her koşulda Rabbimize sığınmak ve kendimize güvenmek.
0: Sürçülisan ettiysek affola.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii.

0: Dayıcığım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannem mi?
1: Hayır.
0: Babam?
1: Hayır.
3: Dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır. Köpeği bile saydınız. Ben ya. Tabii ki ben.
3: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken...
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çayşıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi, gelin.
2: Geliyor bab.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
1: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
3: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yemem.

0: şampiyonuyum tabii.
1: Öyle bir yarışma baba.
0: Şey yok aslında.
2: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
0: He, rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum tabii.
3: Oh.
0: Çek çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
1: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
1: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
2: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
1: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Dahya ne değil mi?
1: Ben deseydim olmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
2: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
1: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır. Ben bile daha hızlı yedim.
0: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
2: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Şimdi izleyin.
1: Dayı. Güzelmiş.
0: Artık yaz aylarında ölmek yok.
1: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında. Annem geldi.
2: Yaşasın, kurtuldum.
1: Ben anneme yardım edeyim.
2: Ben de.
1: Ben de.
0: Buna bak ya. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: Karargaha girip sultanı kurtarmalıyız.
1: Bu çok zor.
0: Zor ama imkansız değil.
1: Aslında imkansıza yakın. Her yerde nöbetçiler var. Bir an bile sultanı yalnız bırakmıyorlar.
2: O zaman çok tehlikeli olur. Bence unutalım gitsin.
0: Hayır. Sultanı asla bırakamayız.
3: Bu kedi heyecan seviyor. Kendisini kovalatmak için yer arıyor.
0: Hepinizi tehlikeye atmak istemiyorum. Ben gideceğim. Ama bana bir yardımcı lazım.
4: Ben gelirim, merak etme.
0: Çekilin yolumdan. Yoksa hepinizi ezerim. Bu sefer hepinizin yardımı gerekiyor. Var mısınız?
5: Varız.
0: Tosun?
2: Ben sizde bir işi beceremiyorsunuz. Tamam, ben de varım.
3: Hadi.
4: Aha.
1: Yukarı çekin. Görev iptal.
0: Tek umudumuz sensin. Başarabilecek misin?
1: O iş bende.
2: Yandım anam. Kim koydu bu camları buraya?
6: Şu anda keyfimi sen bile kaçıramazsın şaşkın. Hazırlanın. Hey, arkadaşınızı istiyor musunuz?
0: Yine neyin peşindesin?
4: Ne istiyorsun?
6: Gelin de konuşup anlaşalım.
3: Tuzak olmadığını nereden bilelim?
6: Bilemezsiniz ama kuşu kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu bilebilirsiniz.
0: Sadece sen ve ben.
6: Anlaştık. Kuşu size veririm ama bir şartım var.
0: Neymiş o?
6: Camiyi bana teslim edeceksiniz. Burayı da terk edeceksiniz.
0: Ha?
4: Ama burası bizim evimiz.
2: Vallahi benim keyfim yerinde. Hiçbir yere gidemem.
1: Ama sultanı da onların elinde bırakamayız.
0: O bizim dostumuz. Onu kurtarmak zorundayız.
3: Ama o zaman da aç susuz kalırız.
7: Açlıktan korkmayın. Her yerde yemek bulunur. Allah yarattığı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Ama böyle güzel bir dostluk her zaman bulunmaz.
0: Aslında iyi bir planım var. Ne dersiniz?
3: Son yaptığım planlar gibiyse yandık.
5: Ay. Of adam, göç etmek ne zormuş. Ay. Ay.
3: Göç etmek değil, tembel bir kediyi göç ettirmek zor.
2: Feritciğim, sus istersen. Daha bir ayımız da olmadı. Ay. Oh. Ay.
0: Sultan nerede?
6: Kanatlı arkadaşınızı alabilirsiniz. Sizi bir daha şehrimde görmeyeyim. Tüm Diyarbakır benim artık.
7: Keşke benim yüzümden, yuvanızdan olmasaydınız.
2: Dostum, ben de aynısını dedim ama dinletemedim ki.
0: O yuva hepimizin ve emin ol geri alacağız.

0: Patron, burası tam bir saray. Şu duvarlardaki süslere bak. Yağmurlu havalarda şurada yatarız. Havuzu bile var. Bu kadar lüks bir yeri ilk defa görüyorum.
1: En güzeli de yemek derdi yok. Buranın sahibi olan adam günde 3 öğün yemek veriyor.
0: Kahvaltıda ne var acaba? Keşke sucuklu yumurta olsa.
1: Artık burası merkezimiz. Yarın kahvaltıdan sonra eşyalarımızı taşıyalım.

Kralımız çok yaşa.

Huh?

0: Hey, karpuz düşmanları. Yine mi siz? Bir daha sizi burada görmeyeceğim demedim mi?
1: Hayır, hayır. Bu bir rüya olmalı.
2: Patron, bence koşmayalım bu kapıya. Sonu pek iyi bitmiyor.
1: Hayır, koş. Bunlar hayal, gerçek olamaz.
2: Ben demiştim koşmayalım diye. Oh, kafam.
1: Ama nasıl? İmkansız bu. Daha dün gece içeride yatıyorduk.
2: Neyse patron, olaya iyi tarafından bakalım.
1: Nasıl?
2: En azından bu sefer benim yüzümden olmadı.
1: Şaşkın! Nedir benim senden çektiğim?

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem?
2: Baba.
0: Baba, Zemzem yok. Ay.
1: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
1: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
1: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
1: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
1: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.
3: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
1: Sakin ol, gidip bakarız.
3: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
1: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
3: Teşekkür ederim amca.
1: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
1: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
3: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
3: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
3: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
1: Yani aslında...
3: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
0: O zaman gidip soralım baba.
1: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
4: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
1: İnşallah teyze.
3: Babaanne, biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
4: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım, üzülme. Senin olan sana geri döner.
1: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
4: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
4: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur, ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
1: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
0: Burada hurma yetişir mi?
4: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
0: Keşke yetişseymiş.
4: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
0: Acve hurması mı? O da ne?
4: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
0: Öyle mi? Getiririm tabii.
3: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
0: Neden peki?
3: Saygıdan, değil mi babaanne?
4: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
0: O zaman size acve hurması getireceğim. Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım. Ama seni bulacağım.
4: Sağ ol evladım. Çok yoruldum.
1: Siz de sağ olun teyze. Lafı bile olmaz.
4: Siz bize yardım ettiniz. Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
1: Amin teyzeciğim. Amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
0: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
4: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
0: Allah'ım Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
1: Amin. Oğlum. Bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
0: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
1: Allah'ın izniyle bulacağız.
0: İnşallah baba.
1: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
3: Hı? Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
0: Geliyorum. Zemzem'in sesi bu.
3: Nereden geliyor?
0: Zemzem! Zemzem! Neredesin?
3: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
0: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
3: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
0: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
3: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
0: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
3: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
0: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
3: Yani?
0: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
3: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
0: Ben yalan söylemem.
3: Ben de.
0: Oo, ne yapacağız Mete? Sen bir şey düşün lütfen.
3: Ne yapsak? Tamam. Bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Ben hazırım.
3: Ben de hazırım.
0: Zemzem, seni çok özledim.
3: Senin kuşunmuş gerçekten.
0: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
3: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
0: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
3: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
0: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
3: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
0: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
3: Sakız bu.
0: Aa.
3: Sakız mı? Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
0: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
3: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
0: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
3: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
0: Ne kadar mutlular baksana.
3: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi ismini sormayı unuttuk. Adın ne?
2: Adım Hayri.
0: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
3: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
0: Artık yola çıkabiliriz.
3: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
4: Yolunuz açık olsun.
1: Her şey için teşekkürler.
0: Hı? Hmm, Zemzem nerede? Zemzem!
1: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört, beş, altı, yedi, sekiz.
2: Sen nereden çıktın?
1: Evden çıktım abi.
2: Hadi devam.
0: Bir, iki, üç.
1: Dört, beş. Ne yapıyoruz abi?
2: Sabah sporu.
0: Bir, iki.
1: Çok zevkli. Öğle sporu ve akşam sporu da yapacak mıyız?
2: Yorulmaz mısın?
1: Yorulmam.
2: Pekala, hadi bakalım.
0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, ay, iki, of, üç. Bir, ay, iki, of, üç.
2: Zorlanıyor musun kardeşim? Hareketler zor mu geldi?
1: Hayır, kolay geldi. Ama yavrucuğum da yapmak istiyor. Hadi yavrucuğum, başarabilirsin. Dört, beş, altı.
2: Bahçeyi sulamama gerek kalmadı. Yaşasın!
1: Ama spor yapacaktık.
2: Verandada yaparız. Nisan yağmuru bu Cemre.
1: Nisan yağmurumuş yavrucuğum. O nasılmış?
2: Nisan yağmuru çok faydalıdır Cemre. Ondan kaçılmaz. Böyle yağmur altında kalabilirsin biraz.
1: Abi ıslanıyorsun, dikkat et.
2: Sen de gel, saçlarına yağmur suyu da isin biraz.
1: Değerse ıslanmaz mı?
2: Islansın canımın içi, Nisan yağmuru şifadır.
1: Annem şifaya kızmaz.
2: Kızmaz, merak etme. Hemencecik değişiriz üstümüzü.
3: Selamın aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam dede. Nisan yağmuru kaçmaz dede.
1: Kaçmaz dede. Kaçsa da yakalarız bak. Yakaladım.
3: İlahi cimcine. Yağmuru yakalamanın başka yolları da var.
1: Nasıl?
2: Nisan yağmuru gerçekten faydalı mı dede?
3: Bu ayda yağan yağmurların yüksek oranda demir içerdiği söyleniyor.
2: Vay, demir vücudumuzun çok ihtiyacı olan bir şey.
3: Tabii, ayrıca bu yağmurun havadaki yoğun kükürt ve karbonu arındırdığı da biliniyor.
2: Saçlara da iyi geliyormuş diye duydum dede.
3: Hem saç köklerine hem de bitki köklerine iyi gelir evlat.
2: Çok iyiymiş. Peki bu eskiden de biliniyor muydu?
3: Elbette. Hatta Selçuklular zamanında bu yağmurun topları hastalara şifa olarak dağıtıldığı bilinmektedir.
2: Ya ne güzel.
3: Hadi çocuklar eve geçelim artık.
1: Ama biz verandada spor yapacaktık.
3: Saçımızı başımızı kurutalım tekrar inersiniz bahçeye.
1: Bahçe çamurlu evet ama biz verandada spor yapacağız yavrucuğum. Ama yeni spor ayakkabılarım.
2: Evet spor zamanı. Öğle sporu.
1: Bence yarın sabah sporu yapalım abi.
2: Neden?
1: Bahçe çamurlu. Spor ayakkabılarım çamurlanırsa çok üzülürüm.
2: Neyse ki benim yağmur botlarım var. Dur bakalım. Belki bir çözüm bulabilirim.
1: Ama belki de bir çözüm bulamazsın.
2: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Senin için verandadan bahçeye bir geçit yapacağım.
1: Geçit mi?
2: canım.
3: Vay vay vay. Abi cimcimeye köprü mü yapmış?
1: Köprü değil, geçit dede.
3: Sen ne hayırlı bir evlat, ne güzel bir abisin.
2: Teşekkür ederim. Cemre'nin spor ayakkabıları çamurlanmasın diye yaptım dede.
3: Epey de sağlam duruyor.
1: Ben yavrucumla spora başlıyorum abi. Seni bekleyemem.
2: Tamam canımın içi, keyfine bak.
3: Bu bana Kanuni'ni yaptırdı, köprüyü hatırlattı.
2: Hangi köprü?
3: Kanuni Zeket var Sefernek derken Büyükçekmece Gölü'nden geçmekte zorlanan ordusu için köprü yapılmasını emrediyor.
2: Uf, koca ordu. Gölü nasıl geçecekler ki?
3: Hikayenin devamı köprü başında.
2: Aa dede, Kanuni köprü yapılmasını emrettiyse o köprüyü kim yapar?
3: Tabii ki Mimar Sinan.
2: Yaşasın!

0: Köprü upuzun dede.
1: Evet. Hı? Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yaklaşık 650 metre uzunluğunda.
0: Yolu da çok değişik. İnişli çıkışlı.
1: Yapımı 1567 yılında tamamlanan bu köprü, dediğin gibi inişli çıkışlı 4 bölümden oluşuyor. Hı?
0: Köprü başındayız. Hikayeyi anlatacaktın.
1: Pekala. Burası evvelinden beri Anadolu'dan Rubeli'ye giden ticaret yollarının üzerindedir evlat. İstanbul'un fethinden önce de ticaret kervanları bu yolu kullanarak Avrupa'ya geçiyorlardı.
0: Kervanlar gölü geçemez ki dede. Herhalde etrafından dolanıyorlardı.
1: Elbette kervanların gölün etrafından dolandığı zamanlar da vardı. Nihayet Roma döneminde buraya bir köprü yaptırıldı. Ancak köprü zamanla çok tahrip oldu.
0: Neden peki? Burası göl. Kıyıya çarpan şiddetli dalgalar yok ki.
1: Hakkın var. Ancak o zamanlar daha kısa olsun ve kolay yapılabilsin diye köprüyü sahile yakın kurmuşlar. Zamanla da çamur ve batak içinde kalıp tahrip olmuş. Ayrıca fırtına dalgaları olmasa da sel taşkınları köprülere zarar verebilir.
0: Ha, doğru ya, selleri düşünemedim. Peki Mimar Sinan nasıl bir çözüm bulmuş?
1: Bir defa çamur ve batak içinde kalmasın diye köprüyü sahilden açığa kurmuş. Bu da elbette daha uzun olmasına sebep olmuş.
0: Peki dede, böyle derin yerde bu kadar suyun içinde köprüyü nasıl yapmışlar?
1: Kocaman tulumbalarla gölün suyunu boşalttıkları rivayet edilir.
0: Sahiden mi?
1: Evet. Kanuni Sultan Süleyman köprü inşası için ferman verdiğinde Mimar Sinan köprünün her ayağı için bir kalyon büyüklüğünde kalıp sandıkları yaptırmış evlat.
0: Vay, şu gemi olan kalyon mu?
1: Aynen öyle. Sonra o kalıpların içine 3 insan boyunda kazanmış.

0: kağıtlar çaktırmış ve aralarına kurşun akıttırarak köprünün bölümlerini birbirine bağlamış.
1: Köprü o kadar uzun ki. Bütün bölümleri bağlamak ne kadar zor olmuştur.
0: 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşan köprünün yapımında 40.000 metreküp taş kullanılmıştır.
1: Peki bu köprü sellere karşı nasıl dayanmış?
0: Bir defasında hasar görmüş ve bizzat Sinan tarafından onarılmış. Hı. Bölümler arasındaki bağlantı boşluklarının bu nedenle korkuluksuz yapıldığı düşünülüyor.
1: Bu ne demek?
0: Büyük taşkınlarda fazla suların köprüye zarar vermeden bu boşluklardan aşarak akıp gitmesi demek.
1: Vay, çok zekice.
0: Boşuna şaheserim dememiş Sinan bu köprü için.
1: Şaheser ne demek dede?
0: Başyapıt demek. Yani bir sanatçının en önemli ve en güzel eseri.
1: Aa, burası ne güzel. Sanki taştan yapılma bir koltuk takımı.
0: Hakkım var. Burası tam da bunun için tasarlanmış aslında. Köprü uzun ya, yolcular dinlensin diye böyle bir bölüm yapmışlar.
1: Madem böyle ince düşünmüşler, biz de burada dinlenelim. Boşa gitmesin.
0: Dinlenelim evlat. Dinlenelim ve bu köprü yaptıran muhteşem Süleyman'ı, muhteşem mimarı Sinan'ı ve emeği geçen herkesi hayırla yad edelim.
1: El Fatiha!

0: Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur. Korkma. Çekil. Dur. Bir dakika. Evim bozulmuş.
1: Cik.
0: Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış.

Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. İki gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

Hay Hak, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyor da. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe çoraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişlerini fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?
1: Ha? Amy mi? O da kim?
0: Yavru bir kunduz.
1: Kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Amy'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Amy ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
1: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
1: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
0: Bakalım da öyle miymiş? Amy kardeşine annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş. Kardeşi de ona evet dediğinde...
1: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
2: Amy, ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
1: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
0: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
1: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
0: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
1: Eyvah, o zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültülü seslerden çok korkmuştur.
0: Daha başka şeyler de olmuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
1: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
0: Amy'nin kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Amy de ona
2: bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince
0: iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
1: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Çengi çember, mis güember. Sazı tuzu berber kızı. Ne gün geldin, yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizelim. Encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
0: Olur.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar. Gördüğü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
0: Ne güzel anlattın.
1: Peki hikayede kim ebe olmuş?
0: Amy ebe olmuş ve gözlerini kapamadı.

0: içinde kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
1: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
0: Eğmen'in kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba, bu oyunda Ebe'nin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
1: Herhalde Eğme de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
0: Nasıl da bildin?
1: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
0: Eğme ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
1: Peki kurallar geri gelmiş mi?
0: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eğme ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
0: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar, yani sınırlar vardır.
1: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
0: Bu kuralı kimden öğrendin?
1: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
0: Eğme ile kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
1: Hı? Başlıca derken? Kuralların bir de başı başkanı mı var?
0: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
1: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
0: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de...
1: Yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
0: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
1: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
1: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce...
1: Elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
2: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır hava da güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
0: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
0: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
0: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
0: Bu uçtuğu hali mi? Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
0: Bunu sen istedin Ali. Günah benden gitti. Rakımız bak burada ne var. Yakala.
1: Rakımız dur, düşeceğiz.
0: Aferin Rıkımız. Oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi. Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
0: Sence?
1: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
0: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: Buldum. Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen Tutkal'la bitir işini. Ama baktım. Düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen

0: dışarıda bekle, ben gireyim.
1: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
1: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
0: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
1: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
0: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
0: Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
1: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
1: Ben bir şey anlamadım.
0: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
0: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
1: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu bizim Hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
1: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güneş saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
4: Sağ ol Ethem amca.

0: Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
2: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
2: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
2: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
2: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
2: Bilmem, olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
2: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
2: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
2: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
2: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
2: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, can sıcak. İnşallah sen kazanırsın.
2: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?

0: Canım ne olacak? Koşu dur.
1: Emin misin?
0: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
1: Koşuyoruz ama...
0: Aması yok işte.
1: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
0: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
0: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
1: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
0: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne? Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
1: Tamam hocam.
0: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
0: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
1: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
4: Tamam hocam.
1: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
0: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
1: Hadi o zaman.
0: Ne oluyor ya? Hile yaptın. Üçe kadar saymadın.
1: 1, 2, 3.
0: Başta yapacaktım.
1: Mızmızlanma.
0: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
0: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
1: Yarışmayı merak ettik de.
0: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu?
1: Yok artık. Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
1: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
1: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
1: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ne yazacağız peki?
5: Ne hissediyorsanız onu.
0: Ben yorgun hissediyorum.
5: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
0: Ha, anladım.
6: Nihayet.
1: Peki kurallar ne?
5: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
0: Peki kazananın ödülü ne?
5: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Oo!
1: Bu harika olur.
6: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
5: Aynen öyle Zehracığım.
0: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
6: Yok canım, ne belli?
0: Aa, aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
6: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
0: Emin'ciğim, söz sende.
1: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
6: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
5: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
1: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
4: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Şey, yaz...

0: bulmaya çalışıyorum diyelim.
1: Sıkıntı nedir?
0: Ne yazacağımı bulamadım.
1: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
0: Buldum. Sevmek.
2: Of, bir saattir oturuyorum, aklıma bir şey gelmiyor.
3: O zaman bir saat daha otur Zehra.
2: Fatma abla ya, hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
3: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Çan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
3: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
3: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık.

0: Ben özel.
1: Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
2: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: 生ゲーゼ。
1: Sende gördün mü sütler?
2: Gözlerime inanamıyorum. Hadi hemen diğerlerine haber verelim.
3: Kafamın üzerinde tepsi var. İçinde limonatalar.
4: Çok naziksin Kıpır. Teşekkürler.
5: Hayatımda içtiğim en lezzetli limonata. Limonatam! Artık bardağımın içinde limonata yok. Ben varım.
1: Öğretmenim, öğretmenim. Çıkmış, çıkmış.
4: Tamam, tamam. Sakin olun. Anlatın bakalım ne çıkmış.
5: Fotoğraftaki süper balık Tintin.
1: Öğretmenim, süper Tintin'in yeni filmi çıkmış. Birlikte izleyebilir miyiz?
6: Lütfen.
4: Mercan ya da bir sinema var. Ama uzun zamandır film gösterilmiyor. Orayı elden geçirirsek...
3: Birlikte film izleyebiliriz.
4: Evet, neden olmasın? Hadi benimle gelin incelerim.
7: Burnuma kötü kokular geliyor.
8: Buraya ne olmuş böyle?
4: Çöpler. Açık hava sineması çöp içinde kalmış.
5: Çok kötü kokuyor. Burada nasıl filmi izleyeceğiz ki?
4: Vazgeçmek yok incilerim. Biz de sinemamızı tertemiz yaparız ve filmimizi izleriz. Hazır mısınız?
6: Hazırız!
5: Fırça, makas, çöp kutuları. İstediğiniz bütün malzemeleri kutunun içine koyup getirdim öğretmenim.
4: Teşekkür ederim güçlü ve dönüştürücü.
3: Dönüştürücü mü? Bu makine ne işe yarıyor öğretmenim?
4: Hemen anlatıyorum.
1: Balık yağları!
5: Arkadaşlar, öğretmenim. Ağların içinde kaldık.
3: Ağları yukarı çekiyorlar.
5: Ağlara takıldık. Ağlara takıldık.
3: Etrafımızda dönmeyi bırak da bize yardım et.
5: Ama nasıl Kıpır? Ben de ağların içindeyim.
4: Hayır Puf, sen ağların dışındasın. Sakin ol.
5: Dışındayım, evet. Dışındayım galiba.
4: Puf, acele et. Aşağıdaki kutunun içinde makas var. Onunla ağları kes.
5: Kutu aşağıda. Kutunun içinde fırça var, bezler var. Eyvah, makas yok.
4: Puf, makas kutunun dışında.
5: İşte, tamam buldum. Geliyorum.
8: Ah, çok şükür kurtulduk.
4: Aferin Puf, bizi kurtardın.
3: Bugünlük maceramızı da yaşadığımıza göre...
4: Sinemamızı temizleyip film keyfi yapabiliriz. Puf ve Kıpır, siz plastik atıkları toplayın. Lila Sütlaç, sizler atık kağıtları toplayın. Ve sen güçlü...
5: Cam şişeler benim.
8: Neden atıkları ayrı ayrı topluyoruz ki?
4: Çünkü cam, plastik ve kağıt atıklar yeniden kullanılabilir. Dönüştürücü bu işi çok iyi bilir. Hadi bakalım. Çevreni temiz tut, topla topla topla.
9: Atıkları çöpleri doğaya denize atma.
3: Topla topla topla, plastikleri bir ana yap.

0: Cam atıkları da dönüştürücünün içine atalım.
1: Atık camlar ışıl ışıl cam lambalara dönüştü.
2: Bu ampullerle sinemamızı süsleyebiliriz.
3: Dönüştürücü, atık kağıtları bizim için dönüştür.
2: Baksanıza arkadaşlar, dönüştürücünün içinden patlamış mısır için kese kağıtları çıktı. Ama mısırımız yok ki.
0: Kovanın içinde ne var? Öğretmeninizden patlamış mısırlar. Film başladı incilerim.
4: Süper Tintin şehri kurtarmaya geliyor.
1: Süper Kıpır şehri kurtarmaya geliyor.
4: Kötü adamlar durdurak bilmeden saldırıyordu. Ama her şeyin bir çaresi mevcuttu.
1: Süper Kıpır yakında sinemalarda.
5: Binbir Meyve Ağacı.
1: Maşallah, maşallah. Dişleriniz ne güzel Kıpır Bey.
3: Bugün de idare eder. En son ne zaman fırçalamıştım ki? Neyse, yarın fırçalarım.
0: Ağaç maketimizin gövdesi hazır. Dalları nerede incilerim?
1: Bir dal ben

0: İncilerim, bu hafta orman haftası. Ağaçlar ne işe yarar bilen var mı?
1: Bol oksijen verir. Bazı hayvan dostlarımız kuşlar, sincaplar üzerine yuva yapar.
2: Meyveler, ağaçlar bize meyveler verir.
0: Harikasınız incilerim. Ağacımızın adı binbir meyveli ağaç olsun. Hangi meyveler ağaçta yetişir oyunu oynayalım mı?
3: Yaşasın!
0: Puf, kutudaki meyvenin ismini gözlerin kapalıyken tahmin eder misin?
4: Meyve, meyve. Bismillahirrahmanirrahim. Yuvarlak ama içinde minicik tanecikler var. Tadı ekşi ama çok da lezzetli. Biliyorum ben bu meyveyi. Nar.
0: Evet, nar. Nar ağaçta yetişir. Binbir meyveli ağacımıza narı yerleştirelim.
1: Sıra bende.
5: Uzun bir meyve.
1: Kabuklu. Kokusundan tanırım. Muz.
0: Aferin sütlaç. Muz.
2: Oy, ne kadar sert kabuğu var. Bu taş mı? Hayır, buldum. Yoksa ayva mı? Ayva ağaçta yetişir tabii ki.
1: Sıra bende. Acaba ne var? Yuvarlak gibi. Sulu sulu. Armut.
0: Aferin Lila. Hazır mısın güçlü? Sıra sende.
6: Güçlü meyveleri tanır. Yuvarlak bir meyve var burada. Bir ısırık alırım, hemen anlarım. Oo, dişim, dişim. Elma, elma. Dişim.
0: Güçlü, iyi misin?
6: Şey, öğretmenim, dişim ağrıdı azıcık ama şimdi daha iyiyim. Binbir meyveli ağaca elmayı yerleştireyim.
0: İşte binbir meyveli ağacımız hazır. Ellerinize sağlık incilerim.
6: Ah dişim, dişim.
0: Güçlü, dişinde bir sorun var sanırım. Aç ağzını bakayım. Dişin çürümüş güçlü. Dişlerini ne zamandır fırçalamıyorsun?
6: Öğretmenim, sanırım uzun zamandır.
2: Ama öyle olmaz ki. Bak benim dişlerime, çok güçlüler. Onlara çok iyi bakarım.
4: Ben de günde iki kez fırçalarım.
6: Ben dişlerime iyi bakmadım sanırım.
0: Güçlü, diş doktoruna gidip...

0: İşlerine baktırmamız gerekiyor. Doktor mutlaka bir çözüm bulacaktır.
1: Tamam öğretmenim.
0: Biz birazdan döneriz incilerim.
1: Nerede kaldılar? Acaba Güçlü nasıl?
2: İşte geliyorlar.
3: Şimdi nasılsın Güçlü?
0: Çok daha iyi. Doktor Güçlü'nün çürük dişini temizledi. Güçlü de doktora dişlerini temiz tutacağına söz verdi.
4: Geçmiş olsun Güçlü.
1: Allah razı olsun arkadaşlarım. Artık dişlerime daha iyi bakacağım. Her sabah ve akşam fırçalayacağım.
0: Her sabah, her akşam dişlerimi fırçalayacağım.

0: Hayla Bera.
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne, bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
3: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargaylı leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
3: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
3: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
3: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden...

0: baba, dedi Bera. Baba, aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
1: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
2: sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?
0: Diye sorunca Bera anladı o an.
1: Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çocuk'ta. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Tövbe estağfurullah. Keçi, müsaade et de Karagöz'ü çağırayım.
1: Bee.
0: Tamam mı demek bu?
1: Bee.
0: Eyvallah. Hay.
1: Bee.
0: Yeter ama yahu. Bırak da çağırayım. Aman Karagöz'üm, iyi ki geldin de kurtardın beni.
2: O sana Karagöz evde yok demeye çalışıyor.
0: Ha? Neden?
2: Tüccar bugün kapımı aşındırdı durdu. Bıktım.
0: Aşk olsun Karagöz'üm. Sen de böyle bir çözüm mü buldun?
2: Doğru dedin Hacivat. Hoş olmadı. Peki ne yapmalı?
0: Gelme diyeceksin.
2: Doğru yahu. Hakikaten doğru. Keçi! Senin görevin tamam. Serbestsin.
0: Anlat bakalım. Neymiş tüccarın derdi?
2: Ne olacak canım? Para. Bizim tüccarın başka ne derdi olur?
0: İyi de ne satacak?
2: Bu sefer satmayacak. Alacak.
0: Alacak mı? Ne alacakmış?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: He, sebze. Sabah hepsini sattım ona. Öğlen tekrar geldi, kalmadı dedim, gitti. Sonra tekrar geldi, kalmadı dedim ya, dedim, yine gitti. Sonra sen geldin.
0: Allah Allah, ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
2: Bilmem.
3: Çarşıya gidiyorsanız bana da biraz sebze alıverin size zahmet.
0: Ne istersiniz?
3: 2 kilo patlıcan, 2 kilo biber, 2 kilo domates, 2 kilo salatalık, 2 kilo havuç, 2 kilo biber.
0: Yahu sen bize kısaca 2 kilo manav al desene.
3: Ne yapayım Hacivat Efendi? Evde hiçbir şey kalmadı. Tüccar hepsini satın aldı benden. Hatta tüm komşuların sebzelerini aldı.
2: Hayda! Komşulara da dadanmış.
0: Burnuma kötü kokular geliyor benim.
2: Eyvah! Hatunun biri yemeği yapmış desene.
0: Öyle değil. Yani bu işte bir bit yemeği var.
2: Bit yemeği mi? Yahu sebzemiz yok diye de bit yemeği yiyecek halimiz yok.
0: Öyle değil yahu. Bu tüccar efendi bir işler çeviriyor.
2: Piliç mi çeviriyor?
0: Aman Karagöz'üm ya. Tuttu yine damarın.
2: Oyalama beni Hacivat. Zaten mıy mıy konuşuyorsun. Daha gidip çarşıdan sebze alacağım ben.
0: Tamam, git bari. Ben de eve gidip sebzelerime sahip çıkayım.
2: Haydi selametle. Oo, çiftçi efendi. Selamünaleyküm.
4: Ve aleyküm selam Karagöz.
2: Gökte ararken yerde buldum seni.
4: Buyur Karagöz.
2: Pazara sebze almaya gelmiştim. Seni görmeseydim eğer manava gidecektim. Madem seni gördüm, dedim ki kendi kendime, neden sebzeleri üreticisinden taze taze almıyorsun? Seni görmüşken sorayım.
4: Sen sormadan ben söyleyeyim Karagöz. Yok.
2: Nasıl yok?
4: Basbayağı yok işte. Hiç sebzem kalmadı.
2: Sel mi götürdü yoksa yel mi?
4: Ne sel ne de yel. Tüccar götürdü tüccar.
2: Hayda. Her taşın altından da bu çıkıyor. Ne yapacakmış bu kadar sebzeyi?
4: Bilmem.
2: Sebzeyi nereden bulacağım?
4: Bilmem. Ekim de gelmedi. Gelseydi belki.
2: Ekim mi gelmedi?
4: Evet. Yeni mahsul Ekim'de olur.
2: Ekim'e daha çok var. Daha aylardan Mart. Mart. Nisan, Mayıs, Temmuz, Aralık, Kasım. Ooo! 22 ay var daha. O zamana kadar mahvolurum. Ya komşularım, dostlarım? Onlar ne olacak? Bu işe bir çözüm bulmak lazım. Heh, buldum. Yok arkadaş, bir tane sebze yok. Hatta meyve bile yok. Tüccar hepsini toplamış olmalı.
5: Hayrola Karagöz, pek bir üzgünsün.
2: Ya, değilim.
0: Ben mevzuyu tahmin ediyorum.
2: Sende kalsın Hacivat.
6: Derdini söyle de derman bulalım azizim.
0: Ben söyleyeyim.
2: Sen sus Hacivat. Sormadık.
5: Yahu biriniz söyleyin artık.
0: Söyleyeyim mi?
2: Söyle Hacı Cavcav söyle.

0: tüccar Karagöz'ün ne kadar sebzesi varsa hepsini satın aldı. Komşularınkini de almış.
1: Ha? Ne yapacakmış o kadar sebzeyi?
2: Bilmiyorum. Ama çarşıda hiçbir yerde sebze yok. Hepsini tüccar almış. Hatta çiftçinin elindeki mahsulün hepsini almış.
0: Benimkini almadı.
3: Benimkini de.
1: Benimkini de. Kime bulaşıp kime bulaşmayacağını iyi biliyor uyanık adam.
0: Ne oldu Çelebi Efendi? Aklından ne geçiyor?
3: Dur bakalım. Kötü düşünüp de hakkına girmeyelim. Ama burnuma kötü kokular geliyor.
2: Ne kokusu?
0: Aman Karagöz. Şimdi yanlış anlama ile vakit kaybetme zamanı değil.
1: Ben ve Çelebi bu mevzuyu bir araştıralım. Size haber ederiz.
2: Eyvallah.
4: İşte böyle azizim. Tüccarın amacı herkesten sebzeleri alıp daha sonra ihtiyacı olana pahalı şekilde satmak.
5: Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Vay tilki vay. Bilsem satar mıydım? Ben de küçük bir karla manavlara satacak sandım.
3: Üzülme çiftçi bey kardeşim. Bu işe acil bir çözüm bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun Çelebi?
3: Minareye çıkmayı.
5: Minareye mi?
3: Evet.
0: Amma üzüldüm be Karagöz. Yeter artık.
2: Hepinizin sebzesi var. Benim yok.
0: Ah be Karagöz. Dert ettiğin şeye bak. Müslüman ekmeğini olmayanla bölüşendir.
2: Ama ekmeğim var. Sebzem yok.
0: Canım onu da bölüşür.
2: Sahi mi?
0: Sahi tabii.
2: Kabul edemem.
0: Neden?
2: Çünkü er ya da geç senin sebzeler de bitecek. Ekim ayına kadar ne yiyeceğiz?
0: Ekim ayı mı? Nasıl yani?
2: Çiftçi dedi ki Ekim ayına kadar sebze filan olmaz.
0: Hadi ya. Bak bunu bilmiyordum işte.
2: Öğrendin işte. Artık bölüşmezsin benimle sebzeni.
0: Şuna da bak hele. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir demiş peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Allah razı olsun senden Hacivat.
0: Cümlemizden. Haydi bakalım. Şimdi biraz eğlenme zamanı.
2: Nasıl yani?
0: Bilgi yarışması yapacağız.
2: Bilgi yarışması mı?
0: Evet.
2: Bu mu eğlenceli yani? Aklına başka oyun gelmedi mi?
0: Yahu bir dur. Hemen itiraz etme. Hem bu yarışma sebze meyve ödüllü.
2: Ne? Sebze mi? Amanın. Amanın.
0: Evet. Bildiğin her soru için sana bir kilo sebze vereceğim.
2: Hadi sor o zaman. Sor.
0: Neyse. İlk soruyu soruyorum. Domates sebze midir, meyve mi?
2: Anda ilk ödülü kaptık. Ama kolay soru bu.
0: Söyle öyleyse.
2: Sebze tabii ki.
0: Bilemedin. Meyve.
2: Nasıl olur ya? Utanmasan elmaya da sebze diyeceksin.
0: Yo, o meyve.
2: Ben neyin sebze, neyin meyve olduğunu nasıl bileceğim o zaman?
0: Sana bir ipucu vereyim Karagöz. Çekirdeği içinde olan tüm mahsuller meyvedir. Diğerleri sebze.
2: Amanın! Anladım Hacivat. Şimdi sor bakalım.
0: Patates.
2: İçinde çekirdek olmadığına göre sebze.
0: Harika. Kaptın ödülü. Peki limon?
2: Çekirdeği içinde olduğuna göre meyvedir.
0: Tebrikler gözüm. Soğan nedir?
2: Sebze.
0: Bildin. Benden toplam 3 kilo sebze kazandın.
1: Hey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Evinde sebzesi meyvesi olan herkes çarşı meydanına gelsin. Duyduk duymadık demeyin.
2: Bu da neydi?
0: Tuzsuzun sesi bu.
2: Nereden seslendi ki?
0: Ses minareden geldi.
2: Hayırdır inşallah.
0: Gidip öğrenelim hayır mı şer mi?
2: Kaptım sebzeleri, yeri yarim yeri. Hani Ekim ayından önce meyve olmazdı çiftçi? Bunlar ne?
5: Neden olmasın yahu?
2: Yeni mahsul Ekim'de olur dedin ya.
5: O Ekim, başka Ekim.
2: Nasıl ya? Ekim'in başkası mı olurmuş? Ay ya Ekim'dir ya değildir.
5: Yahu Ekim derken ekmek anlamında söyledim. Bostanın mahsullerin ekildiği ay. Ona da az kaldı.
2: Hadi ya.
1: Hem bunlar yeni mahsul değil Karagöz. Komşular getirdi.
2: Komşular mı getirdi? Neden?
3: Biz istedik de ondan.

0: Kareden bunun için mi bağırıyordunuz?
1: Evet azizim. Tüccarın yapmak istediği şeyi araştırıp öğrendik. Herkesten sebzelerini alıp millet satın alacak bir şey bulamayınca çok pahalıya satacaktı.
2: Yani stokçuluk yapıyor.
3: Neycilik? Okçuluk mu? Ne oku?
2: Öyle değil gözüm. Fırsatçılık yapıyor.
3: Vay fırsatçı vay.
1: Ama üzülmeyin. Çelebi kardeşiniz onu da düşündü. Şimdi topladığımız bu sebzeleri evinde sebzesi olmayanlara ucuza satacağız. Böylece yeni mahsul zamanına kadar hiç kimse sebzesiz kalmayacak.
2: Tüccar da bizim ucuza sattığımızı görünce kendi elindeki sebzeleri mecbur ucuza satacak.
3: Ben tüccarı uyanık bilirdim. Meğerse bizim Tuzsuz ve Çelebi uyanığı bile mışıl mışıl uyutmuşlar. Doğru söyle Hacivat. O bilgi yarışmasını bana sebze vermek için yaptın değil mi? Başka türlü kabul etmem diye.
0: Hem onun için, hem eğlenmek için, hem de bir şeyler öğrenmek için.
3: Sen var ya, gerçek dostsun be Hacivat.
0: Tamam tamam. Sonra sarılırsın. Şimdi işimize bakalım. Ahali, ihtiyacı olanlar sebze alabilir.
4: Siz ne yapıyorsunuz böyle?
3: Satış.
4: O sebzeleri nereden buldunuz?
0: Sana ne?
4: Ama ben hepsini satın almıştım.
3: Demek ki hepsini alamamışsın.
4: Sebzeler 5 akçe.
3: Bizde 4 akçe.
4: Bende 3 akçe.
0: Bizde 2 akçe.
4: Nasıl olur? O fiyata mümkün değil.
3: Mümkün müymüş tüccar efendi?
0: Haydi Karagöz'üm. Gidip biraz daha sebze getirelim.
2: Ya işte böyle baka kalırsın tüccar efendi.
1: Artık sebzeleri de kendin yersin.
0: Bir gün patates, bir gün domates.
4: Of! Ben de sebzeler 1 akçe. Hayır, hayır, yarım akçe.
3: Yürü bakalım tüccar efendi. Ekim'de görüşürüz.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.

0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalının'mış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Hı? Şaban amca, hı? Bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, hı? Var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı, hı, da kapatamam. Hı. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban, hı, amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Hı? Manavın ilk hecesi ne? Ma. Hı? Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, ha? Bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.

0: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
2: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
0: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
5: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
5: Hadi o zaman.
7: Yumurcaklı!
5: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
5: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
5: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
5: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
5: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
9: Hemen tartıyorum.
10: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
5: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
5: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
5: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
10: Eyvah!
11: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
10: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
11: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
11: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
11: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm anneme.
11: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
13: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
11: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo charleston biber. 1 kilo domates.
0: Ben götürürüm.
11: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
14: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
11: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
1: Emin misin? Çilek olmasın o.
11: Eminim. Sen devam et.
1: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
0: Nihat, hı? Yanlış söylemişsin siparişleri. Bir kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
5: Annem de sarımsak istememiş.
1: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
0: Ne?
1: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
5: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
10: Olmaz Aziz.
4: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
5: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
4: Güçlerimizi birleştirelim.
5: Birlikte hareket edelim.
13: Nasıl?
4: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
4: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
4: Önder sen de ürünleri tart.
10: Tartı işi benden sorulur.
4: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
7: Derhal.
4: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Oo, çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi